Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında. Arkadaş Kundura.

0: Burdura Üzüm İş Hanım'da.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen-

0: 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: 224 325 33 38.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324

sanmam. Senin yerine karar veren birileri varken bunu anlayabilmen çok zor. Acaba biri benim için bu şarkıyı yazsa nasıl hissederdim?

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakları bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştireceği yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımda toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcı.

0: beyaz eşyada. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo beyaz eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla mavi beyaz eşyada sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Haberler. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Çekilen aile fotoğrafının ardından zirvenin açılış konuşmasını yapan Erdoğan, savunma sanayinde kısıtlamalar kalkmalı dedi. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, konuya dair gelen bir soru üzerine "Benim için İran'la mutabakat bitti" dedi. Danıştay'dan özel eğitim sınıfları için kamera kararı geldi. Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde eş zamanlı etkinlikler düzenledi. Emekliler pasta kesimi ve müzik eşliğinde bir araya gelerek sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı sıcak hava dalgalarına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer özellikle risk grubundaki kişilerin 11-16 saatleri arasında güneşten uzak durmasını, bol sıvı tüketmesini ve sıcak çarpmasına karşı gerekli önlemleri almasını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihbar üzerine ulaştıkları yaralı kedi ve köpekleri Kaşlı Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi

Den sağlığına kavuşturuyor. Ağır yaralı Mucize, Demircan ve Serum isimli hayvanlar veteriner hekimlerin çalışmalarıyla sağlıklarına kavuştu. İklim değişikliği deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemini 2 hafta geciktirdi. Mersin'de Caretta caretta ve Chelonia midas türü deniz kaplumbağaları iklim değişikliği nedeniyle 2 hafta gecikmeli olarak yumurtlamak için kumsallara gelmeye başladı. Uzmanlar vatandaşları kaplumbağalara 25 metreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Fırat ilk gününde kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı. Mersin'in Silifke ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşmeyle yeni ormanlar yeşermeye başladı. Rehabilitasyon çalışmaları planlanan program doğrultusunda sürdürülecek. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle birlikte Mersin'de incelemelerde bulundu ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Ziyarette ormancılık faaliyetleri ele alındı. Mersin'in Gülnar ilçesinde yürütülen tarımsal sulama projesi tamamlandı. 3 kademeli pompa sistemiyle Karasu suyu Kuskan Mahallesi'ndeki havuzlara ulaştırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada hurdaya dönen kamyon altında sıkışıp kalan sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve ligdeki 7. galibiyetini aldı. Filenin Sultanları bu skorla Japonya etabına galibiyetle giriş yapmış oldu. Haberler.

İzleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz, bugün 9 Temmuz Perşembe ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin diyerek manşet programımıza başladık. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere ve yine bugün de gündeme yansıyan haberleri, gazetelerin ilk sayfalarına yansıyan haberleri paylaşacağız, değerlendireceğiz hep birlikte. Bizleri İçel TV ve Sant TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve Sant TV aç sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve tabii ki Sant FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ve seyir halinde bizleri dinliyorsanız lütfen trafik kurallarına da riayet edelim. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Kazasız belasız bir sürüş gerçekleşsin istiyoruz. Evet, tabii gündem yine biliyorsunuz NATO zirvesi. NATO zirvesine damga vuran isimler, açıklamalar, görüşmeler, dünya basınının bu konuyla ilgili yapmış olduğu haberler, ilgi, Sayın Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki samimi diyalog, samimi yaklaşımlar, bunlar dünya basınında çok konuşulan konular arasında yer aldı. Özellikle o samimiyet. Öte yandan çıldıranlar var tabii ki. Başta Netanyahu olmak üzere. Netanyahu da büyük bir ne diyelim, kudurmuşluğun içinde. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin kasa yaptırımlarını kaldıracağı açıklamasını yaptıktan sonra biliyorsunuz Netanyahu'nun hoşuna gitmedi. Ve F-35'lerin satışı ve aynı zamanda Türkiye'nin F-35 ile ilgili tekrar o oluşumun içerisinde yer almasının önünün de açılması ya da aralanması, kapının aralanması. Bu da Netanyahu tarafından Orta Doğu'da güç dengesinin bozulacağı yönünde yaptığı açıklamayla aslında nasıl bir amaç güttüğünü çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, bakalım ne olacak ileriki süreçlerde. Hatta Dışişleri Bakanlığı'yla bir görüşme talep etmişti Netanyahu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu görüşme reddedildi. Dönüşte, hani NATO zirvesi dönüşünde bir görüşme. Ben ne dedim size? Dedim ki rahat durmayacak. NATO dönüşü hemen Amerika'ya gidecek. El pençe divan duracak. İşte ayakkabılarını yalayacak. Ve aman Türkiye'ye böyle şeyler yapma diyecek. İşte ta NATO zirvesi bitmemişken randevu almaya çalışıyor Netanyahu. Evet, tabii önümüzdeki günler neyi getirir, neyi götürür bilemiyoruz ama Trump ülkemizdeyken çok sıcak mesajlar, çok ılımlı mesajlar verdi ama artık NATO dönüşü nasıl açıklamalar yapar, bu açıklamaların devamını getirir mi, verdiği sözleri yerine getirir mi, işte onları hep birlikte göreceğiz. Yani biliyorsunuz Trump'ın bir söylediği bir iki dakika sonra aksini söyleyebiliyor. Ya öyle bir durum söz konusu. Umuyoruz, diliyoruz. Türkiye havası iyi gelir. Türkiye yemekleri, Türkiye'de onlara sunulan yemekler iyi gelir. En azından bu ılımlı hava uzun bir süre sürdürülür. Ve Türkiye'nin talep ettiklerinin karşılanması gerçekleşir. Ha, bizim taleplerimiz karşılansın, ondan sonra ne olacaksa olsun diye de belirtelim, altını çizelim. Şimdi İran'la ilgili biliyorsunuz tekrar savaş demekten artık yani dilim varmıyor savaş demeye. Ekonomiyi çalkalamaya yönelik hareket desek daha doğru olacak. Yani bir anlaşma ya yapılacaksa ya yapılacak ya da yapılmayacak. Nokta. Yani bunun ötesi berisi şusu busu yok. Geldim, toplandım, kabulüm, hayır, geçtim, döndüm, gittim, hayır, kabul etmiyorum, bunlar çok ağır. Ya ne konuşacaksanız masada konuşun, açık ve net.
Önünüze konulan maddeleri zaten görüyorsunuz. Önceden zaten bunları biliyorsunuz. Masaya o şekilde oturuyorsunuz. Önceden zaten bilgi sahibi oluyorsunuz. Hangi konular üzerinde

anlaşmanın sağlanacağı, anlaşma metninin, zaptının ne olduğunu zaten önceden görüyorsunuz. Formalite icabı masaya oturup bunu imzalıyorsunuz. E şimdi sanki masaya oturduğunuzda sanki orada bir şeyler değişiyormuş gibi, sanki orada yeniden bir anlaşma yazılıyormuş gibi, vay efendim biz imzalamıyoruz, vay efendim bunlar ağır. Ya böyle şey olabilir mi? E yeter artık, altın yükseliyor, iniyor. Değil mi? E işte petrol yükseliyor, iniyor. Hep bu açıklamalar nedeniyle. E şimdi altında yine bir hareketlilik başladı. E şimdi saldırıya geçtiler. Amerika İran'a saldırıya geçti. Altında yine bir endişeli bekleyiş söz konusu oldu. Ekonomide petrol fiyatlarında yine bir dalgalanma söz konusu oldu. Şimdi de diyor ki savaş şiddetlendi. Trump'tan da bir açıklama gecikmedi. İran aradı, anlaşma istedi diyor. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump İran'ı çok sert bir şekilde vurduklarını belirterek kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmayı çok ama çok istiyorlar. Ancak anlaşma yapmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim açıklamasında bulundu sevgili izleyicilerimiz. Yani ne diyelim, bir öyle bir böyle. Umarım NATO zirvesinde bizlere, kamuoyuna, dünya medyasına yansıyan o olumlu hava, o olumlu açıklamalar hep devam eder. Tabii Türkiye çok iyi bir ortak, Erdoğan harikaydı. Aslında bir de şey soruldu Sayın Cumhurbaşkanı'na, denildi ki ya misafirleriniz hem Yeniçerilerle hem de Mehteran takımıyla karşılandı. Bu konuda hiç görüş bildirenler oldu mu? Yani bu konuyu nasıl değerlendirdiler? Hiç konuşuldu mu diye sordular Sayın Cumhurbaşkanı'na. Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiği cevapta evet, birçoğu çok memnun kaldı. Harikaydı. Her şey çok güzeldi diyenler vardı. Yeniçerilerinizi tanıyoruz, biliyoruz diyenler de vardı diye bir açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili izleyicilerimiz. Evet, ne diyelim, hayırlısı olsun inşallah. Orada konuşulan konular askıda kalmaz. Özellikle savaşların sona erdirilmesiyle ilgili biliyorsunuz bu zirvenin önemli maddelerinden, masaya yatırılan konulardan bir tanesi de buydu. İşte Gazze'de yaşanan sıkıntılar, İsrail'in Gazze üzerinde yaptığı baskı politikası, işgal politikası, işte Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu sürtüşme ve karşılıklı ateşlenen silahlar nedeniyle ekonomik krizlerin baş göstermesi, bu konular masaya yatırılmıştı sevgili izleyicilerimiz. Umarım bu konuda da önemli adımlar atıldı ve hani faydalı bir toplantı olmuştur diye umut ediyoruz. İnşallah iyi sonlara vesile olur, iyileklere vesile olur diyelim. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz, bizde biliyorsunuz fahiş fiyat, fırsatçılık maşallah hiç bitmiyor. Yani her an, her yerde, her noktada ya bir fırsatçıyla karşı karşıya kalıyoruz ya da bir üçkağıtçıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bakın, pazara gidiyorsunuz. Pazarda siz 2 kilo, 3 kilo domates, salatalık neyse alıyorsunuz. Siz 3 kilo aldığınızı düşünüyorsunuz veya işte 2 kilo talep ediyorsanız 2 kilo aldığınızı düşünüyorsunuz. Oysa gerçek tartıda onun 2 kilo olmadığını görüyorsunuz. Ya işte bu nedenle biz diyoruz ya, denetimler sıklaştırılmalı ama öncesinde insanlığımızı artık korumamız lazım. Kaybetmişiz yani, insanlığımızı kaybetmişiz, merhametimizi kaybetmişiz. Sırf para uğruna, para kazanmak uğruna her şeyi mübah görmeye başlamışız. Ya aslında birbirimize zarar veriyoruz. Hani şöyle güzel bir söz vardır. Filler tepişir, olan çimlere olur. Hatta ezilen çimler oluyor. Şimdi bakıyorsunuz siyasetçiler zaten kavga ediyor. Zaten siyasetçilerin hiçbiri, çoğu
dar gelirli vatandaşı pek düşünmüyor. Yani bu konuyla ilgili tek bir politikaları yok aslında bak.

yanınızda. Yani yeni türeyen partiler de böyle. Biz diğerlerinden farklıyız. Biz farklı olduğumuz için, biz bir boşluk var, bu boşluğu tamamlamak için geldik. Ülkede bir muhalefet eksikliği var, onun için geldik diyen süslü cümleler var. E diyorsun ki, tamam politikan nedir? Ne yapacaksın? Nasıl projen var? Neyi hayata geçireceksin? Nasıl geçireceksin? Yok.

0: şey vardır ya, son zamanlarda sosyal medyada ben ona da çok kızıyorum. Bazı belediye başkanları var. Sosyal medya fenomeni gibi. Halkın arasında dolaştığı anları çekiyorlar. Böyle bir bakıyorsunuz kucak kucağa sarmaş dolaş. Zaten eğer biri gelip sizinle hemen sarmaş dolaş oluyorsa bilin ki o samimi değil. Şov yapıyor. Yani bundan emin olabilirsiniz. Hiç aklınızda bir soru işareti kalmasın. Net. Eğer böyle mevki makam biri siz oluyorsun gelip sizi yakalayıp sarılıyorsa bilin ki bu şov. Bu şova da lütfen alet olmayın. Bunu yapanlar var. Halkın sorunuyla ilgileniyormuş gibi gözüküp ya işte bakın biz varız, sizin derdinizi çözeriz. Ya sorsanız da derdinizi çözeriz diyenlere sorsanız da nasıl çözeceksin? Mesela nedir? Önerin, projen nedir? Benim şu an yaşadığım ekonomik sıkıntımı nasıl giderirsin mesela? Ne yapacaksın? Kaynak nasıl bulacaksın? Nasıl yaratacaksın mesela? Bu size elle tutulur bir şeyler söyledi. Ben çözerim. Ya nasıl çözeceksin? Çözerim demekle olmuyor. Zaten bugüne kadar tüm siyasetçiler ben senin sorununu çözerim diye geldiler. Hala sorun çözülmedi. Hala emekli hak ettiği maaşı almıyor. Hala işçi hak ettiği ücreti almıyor. Asgari ücret hala hak ettiği noktada değil. Ya şimdi bakın, eğri oturup doğru konuşalım. Bundan 10 yıl, 20 yıl, 25 yıl öncesine gidin. Yine aynı durum. Yani asgari ücrette de yine bir düzelme yok. Emekli maaşlarında da yine bir düzelme yok. Hiç burayı düşünen yok. Ama pazara geliyor, kahveye geliyor, sokakta geziyor, senin sorununu, benim sorunumu çözeceğini söylüyor. Ama hiçbiri çözmüyor. Bu konuda bence biraz daha dürüst bir şekilde yaklaşmamız lazım. Gerçekten bu aralar size yanaşan böyle hele bir de kameramanlarını da koymuşlarsa o gezi esnasında bilin ki güzel bir şov yapılacak. Sizi de bu şovun bir parçası yapmaya çalışıyorlar. İyi niyetinizi kullanarak. O yüzden bu şovun bir parçası olmayınız. Hatta o şov yapılırken şunu sorunuz. Ya bir dakika, bu kadar samimiyet bana çok samimi gelmiyor. Benim sorunumu nasıl çözeceksin? Şu kameraların önünde söyle de görelim. Deyin. Şovu burada zaten bitireceklerdir. Mutlaka görüntüyü keseceklerdir, durduracaklardır. Çünkü verebilecekleri bir cevap yok. Çünkü buna hazırlıklı değiller. Bizdeki siyaset şu. Yaparım, çözerim, ederim, edeceğim.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze...

0: Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tekin Naşap'la Manşet devam ediyor.
6: Eksik olduğunu tespit etmeleri, tespit ettikleri takdirde bana göre para cezası yetersiz. O esnafa verilecek ceza yetersiz. Onun hem para cezasıyla hem de bir daha semt pazarına adımını atmamasını sağlamak lazım. Tezgah açmasını engellemek lazım. Hiç kimse ekmek parası kazanacak diye bir başkasının ekmeğiyle oynayamaz. Buna da kimsenin rıza göstermemesi lazım. Diyoruz ya, cezalar ağır olmadıkça, yaptırım ağır olmadıkça maalesef her türlü hile hurda oluşmaya, yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu konuda önemli bir çalışma, ciddi bir çalışma yapmak lazım diyelim sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz. Evet, sizlerin de bu konuda eklemek istedikleri varsa, ilave etmek istedikleri varsa, katkıda bulunmak isterseniz lütfen bizlere yazın. Şimdi gazetelerimize geçeceğiz. Gazetelerimizin ilk sayfalarına bakalım, nasıl yansımış NATO zirvesi. Dünya gündemi, dünyada nasıl bakılmış NATO zirvesine, onları hep birlikte inceleyelim. İlk gazetemiz akşam, akşam gazetesi, Gazze için iki devletli çözüm. Kendi güvenliğini bölgenin istikrarsız olmasında gören İsrail yönetimi en küçük barış ışıltısını bile söndürmeye çalışıyor. Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının iki devletli çözüm olduğunu yineliyoruz, dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Dışlanma bölünmeye yol açar, diyor Başkan Erdoğan. NATO liderler zirvesinde Avrupa Birliği üyesi müttefiklere dışlanma bölünme getirir mesajı verdi. NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katanların ittifakı olmalıdır. NATO'ya yalnız jeostratejik konumumuzu değil, 2000 yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan savaş sanatımızı da kazandırdık. Ankara'da Avrupalı müttefiklerin sorumluluk üstleneceği adil külfet paylaşımlı yeni NATO'nun temellerini attık. Uyarıyorum, AB üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması suni bölünmeye yol açar, diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve savunmada engeller kalkacak, diyor Başkan Erdoğan. NATO 3-0 olacaksa müttefikler arasındaki kısıtlama kaldırılacak.

Malı çağrısı zirve bildirisine yansıdı. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engelleri kalkacak. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya geldiğine dikkat çekildi. Bugün Ankara'da 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmaları yapıldığını duyuruyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Derinlikte hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknolojiler ve istihbarat dahil tüm alanlarda belirlenen kabiliyet hedeflerimizi hayata geçiriyoruz diyor. Ve Türkiye mükemmel ev sahibi diyor. Bildiride Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz denildi sevgili izleyicilerimiz. Ve İran'ı mı konuştular diyor. Bir ara MİT Başkanı, Dışişleri Bakanımız Sayın Cumhurbaşkanı ve Trump bir ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdiler ki bu haberlere de yansıdı. Acaba İran'ı mı konuştular sorusu gündeme geldi. ABD Başkanı Trump İran'a yeniden saldırı açıklamasından sonra liderler oturumda Başkan Erdoğan'ın yanına geldi. Sonra sohbete Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Bakanı Kalın'ın da katılması İran'ı mı konuştular sorusuna neden oldu. Ve İngiltere ile stratejik işbirliği anlaşması. Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin ardından ilişkileri üst düzeye taşıyacak kapsamlı savunma paktına imza atıldı. Bloomberg'in haberine göre anlaşma savunma sanayinde işbirliği, terör, hibrit tehditlerle mücadele ve siber güvenlik dahil savunma ile ilgili tüm alanlarda daha yakın işbirliğini öngörüyor diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Cumhuriyet Gazetesi savunma hakkını kısıtlandığını söyleyen seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duruşmadan çıkarıldı. Ağır hak ihlali altındayım demiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 64. duruşmasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında savunma süresi üzerine tartışma çıktı. Yaklaşık 16 aydan beri tutuklu olan İmamoğlu duruşmada itiraz ve taleplerde bulunacağını belirterek kısıtlamalara tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik sonrası İmamoğlu duruşmadan çıkartıldı. İmamoğlu salondan çıkarken benim Ankara'da yargılayacaklarım burada yargılananlara müdahale etmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı çöküş bakanlığıdır. Ağır hak ihlaline uğruyorum ifadelerini kullandı. İmamoğlu hakkında duruşma sırasındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Duruşma 17 Ağustos'a ertelendi. Ve Diriliş Postası ifade vermekten kaçtı diyor. Çıkar amaçlı İmamoğlu suç örgütü davasının dünkü duruşmasında ifadesi alınmak istenen tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yapmayacağını söyledi. Neden savunma yapmaktan kaçıyorsunuz diye soran mahkeme hakimine cevaben İmamoğlu ben buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim ifadelerini kullandı. Bunun üzerine İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirvede tarihi çağrı savunmadaki engeller kaldırılsın. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da tamamlandı. Zirvenin ikinci ve son gününde liderlere hitap eden Erdoğan, NATO'nun yeni güvenlik vizyonuna ilişkin kapsamlı mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayindeki kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu. Ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. NATO Ankara'da yenilendi diyor. Erdoğan'dan NATO'ya iki öneri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yapılan NATO zirvesinde konuştu. İttifakın NATO 3.0 hedefine kısa zamanda ulaşılabilmesi için iki öneride bulundu. Avrupa Birliği'ne de suni bölünmeden kaçınılması uyarısı yaptı. Savunmada müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı. Avrupalı müttefikler olarak ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan kaçınmalıyız. Özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanlarında çabalarında azami fayda ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılması mümkün olabilir demiş.
Ve ateşkes bitti dedi, İran'ı metne soktu. ABD Başkanı Trump önceki akşam Ankara'da bulunduğu saatlerde İran'ın vurulması talimatını verdi. ABD güçleri İran'ın Keşm Adası ve Bender Adası bombaladı. Trump İran'la ateşkesin bittiğini söyledi. Trump, İran'ın Hürmüz'de iki ticaret gemisini vurduğu için saldırının düzenlendiğini açıkladı. Trump, İran'ın NATO bildirisine de girmesini sağladı. Bildiride müttefikler, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineliyor ve Hürmüz'de seyri sefer özgürlüğüne tam anlamıyla saygı gösterme çağrısında bulunuyor denildi. Ve dönüşte uçağını değiştirdi. Trump, Ankara'ya geldiği Katar'ın hediyesi olan Air Force One uçağıyla dönmedi. ABD Başkanı giderken eski uçağını kullandı ve yenisinin Avrupa'daki Amerikan askerleri görsün diye üstlere gideceğini söyledi. Değişikliğin bir tehditle ilgisi olup olmadığını sorulması üzerine kendisinin bir numaralı hedef olduğunu belirtti. Ve işte F-35 formülü diyor. ABD'nin F-35 satışını ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü sağlayabilecek bir formül bulundu. S-400 füzeleri üçüncü bir ülkeye satılıyor. ABD ve Rusya formüle itiraz etmedi. Ve Karar Gazetesi'ne geçiyoruz. Karar Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda da başkente iner inmez İran Savaşı'nı nasıl bitirdiğini övünerek anlatan ve Türkiye'nin katkılarını anan Trump aynı saatlerde Tahran'ın bombalama emri verdi. ABD Başkanı'nın İran'ı vurduk pisliklerle anlaşmak istemiyorum açıklaması NATO zirvesinde şov yapmak için ateşkesi bitirdi yorumuyla karşılandı. Ateşkesi Ankara'da bitirdi diyor gazete ve Erdoğan'ı da seviyorum Bibi'yi de demiş. Türkiye F-35 savaş uçaklarını alacak diyen Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Erdoğan'ı çok seviyorum diyen ABD Başkanı ardından ekledi. Biliyorsunuz Bibi'yi de severim. Tam bir savaş başbakanı. Dün Türkiye ile ilgili kötü şeyler söyledi ama Erdoğan'la konuştum. İsrail'i sevmiyor. Ben olmasam belki İran savaşına dahil olurdu. Ben varım diye tarafsız kaldığını Netanyahu'ya söyledim. İfadelerini kullandı. Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir ara sonrasında tekrar birlikteyiz.

0: Tekin Narşat'la Manşet devam ediyor.
1: Evet, tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciniz ve şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Evet Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
2: Merhaba, günaydın. İçer TV, San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize gündemde öne çıkan konuları hatırlatalım efendim. Malum ülkemizde NATO zirvesi gerçekleştirildi. 36. NATO zirvesi 7 Temmuz'da başladı ve 8 Temmuz'da liderler ana toplantısıyla sona erdi. NATO zirvesinde alınan kararlar tabii ki önemli ama NATO zirvesinde ortaya çıkan durumlar nedeniyle Türkiye dünya gündemine geldi. İyi durumlar, hoş durumlar nedeniyle. Örneğin NATO zirvesini takip etmek amacıyla ülkemize gelen birçok gazeteci kaldıkları otel, kendilerine sunulan hizmet ve oradaki ikramlar açısından, çevre düzenlemesi açısından, organizasyonun dört dörtlük olması açısından sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları paylaşımlarla dikkat çektiler ve NATO zirvesini takip için ülkemize gelen ilk önce gazeteciler, sonrasında da bürokratlar paylaşımlarıyla Türkiye'nin çok ciddi bir reklamını yaptılar. Ki bu gazeteciler ve diplomatlar Ankara'daki NATO zirvesine katılmadan önce tabii İstanbul'a gitmişti büyük bir çoğunluğu ve İstanbul'da da tarihi mekanları gezmekle birlikte İstanbul sokaklarını, İstanbul'un tarihi alışveriş mekanlarını gezmişlerdi ve oralardan da paylaşımlar yapmışlardı. Dolayısıyla belki de Türkiye'nin trilyon dolarlar ödeyerek yapamayacağı bir turizm reklamını NATO zirvesini takip için ülkemize gelen gazeteciler ve diplomatlar gerçekleştirdi. Üstelik de herhangi bir allama pullama olmadan olan şeyin en doğal ve en güzel halini, en saf halini paylaştıkları için de çok değerli bir reklamı Türkiye'nin gerçekleştirildi. Organizasyon sona erdi. Tabii organizasyonda NATO zirvesinde özellikle Donald Trump'ın söylemleri dikkat çekti. Donald Trump Türkiye'ye geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı ilk görüşmede başka şeylerden bahsetti. Liderler zirvesinde başka şeylerden bahsetti. Türkiye'den ayrılırken de başka şeylerden bahsetti. Tabii bu klasik bir Donald Trump tavrı, ne dediği belli olmayan, nerede, ne zaman, ne söyleyeceği veya alacağı kararı nerede ve alacağı, aldığı kararı nerede uygulayacağı belli olmayan, standart dışı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı kesim tarafından da dile getirildiği gibi akli melekeleri yerinde olmayan bir kişi gibi davranışlarına dünya kamuoyu Donald Trump'ın alışmış durumda zaten. Tabii Donald Trump'ın bu tavrına geleceğiz birazdan. Tabii liderler zirvesi, NATO zirvesi sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesine yönelik olarak bir basın toplantısı düzenledi ve Türkiye'nin ittifaka olan, NATO'ya olan askeri ve stratejik katkılarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli güvenliğe yönelik her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kuvvet ve kudrete sahip olduğunu belirtti ve NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz Türkiye olarak. 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği bizim ülkemize emanettir dedi. Şimdi tabii tekrar Donald Trump'a dönecek olursak, Sayın Erdoğan'la zirvedeki liderler toplantısı öncesinde Beştepe'de yapmış olduğu görüşmesinde F-35 uçaklarına değinmişti, konu gündeme gelmişti. Donald Trump orada direkt söylemese de Türkiye'nin F-35 uçaklarına sahip olduğunu, uçakların, parasını ödenen uçakların bile Türkiye'ye gönderileceğini söylemişti. Yani bu mealde cümleler kullanmıştı. Sayın Erdoğan da yeni F-35 uçaklarından 5 tane daha alıyoruz demişti. Donald Trump buna da herhangi bir itiraz etmemişti. Tabii liderler zirvesi öncesinde salonda gazetecilere yapmış olduğu açıklamada da uçaklar Türkiye'nindir, uçaklar Türkiye'ye gidecek şeklinde

0: açıklamalarda bulunmuştu. Ama Donald Trump sonrasında Türkiye'den ayrılırken de ben F-35 konusunda net kararımı vermedim, bilemiyorum, bakacağız gelişmelere diye bir cümle kullandı. Yani klasik Donald Trump tavrını sergiledi. Tabii Donald Trump Ankara'daki temasları çerçevesinde ve NATO zirvesinde de İran konusuna da değindiğinde İran'la ateşkes bitmiştir dedi ve İran'ı tehdit etti, bu gece vuracağız demişti. Donald Trump'ın bu söylemine de bir kesim ciddiye almıştı, bir kesim de ciddiye almamıştı. Ama Donald Trump'ın emriyle İran vuruldu dün gece. İran ciddi bir şekilde vuruldu. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarının ardından ki 3 gün öncesinde 2 ticari gemiye Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçişleri gerekçesiyle İran müdahalede bulunmuştu. Ölen ve yaralanan olmamıştı ama gemilerde patlamalar yaşanmıştı ve yangın çıkmıştı. İşte Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilere yönelik saldırıların ardından İran'ın kıyı kesiminde yaklaşık 90 askeri hedefi Amerika Birleşik Devletleri vurduk dedi. İran'sa buna karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füzeler ve İHA'lar gönderdi. Ve tabii dün de yine İran'dan havalanan füzeler ve özellikle de insansız hava araçları ve dronlar Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde herkesi korkutmuştu. Sirenler çalmıştı. Bir bölüm insan sığınaklara koşmuştu. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump bu saldırılar sırasında yeni bir tehditte bulundu ve bu İran'ın gemilere düzenlediği saldırılara yönelik bir misillemedir. Eğer İran bu saldırılarını, yani Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemileri tehdit eder ve onlara saldırırsa durum çok daha kötüye gider açıklamasında bulundu. Şimdi tabii bugün aynı zamanda İran açısından da önemli bir gün. Yine ABD ve İsrail terör devletlerinin saldırısıyla hayatını kaybeden, şehit olan Ali Hamaney bugün dini lider, İran'ın dini lideri Ali Hamaney bugün İran'da doğduğu kent olan Meşhed'de düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek ve cenaze törenine de kaynaklar 25 milyondan fazla kişinin katılacağını açıkladılar. Meşhed bölgesinde yaşam alanları oluşturuldu, olağanüstü güvenlik önlemleri alındı ve İran devlet televizyonu da Ali Hamaney'in cenaze törenini canlı bir şekilde verecek. Devam edelim. Gündemde öne çıkan diğer konular nelerdir? Mersin'e gelelim efendim. Mersin'de de dikkat çeken durumlar var. Şöyle, Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Aktuman Mersin'e geldi. Beraberindeki heyetle birlikte orman yangınları konusunda Mersin'de, Mersin bölgesinde alınan tedbirleri inceledi. Saha çalışmaları gerçekleştirdi. Mersin orman varlığı açısından Türkiye'de en önemli ilk 10 kentten biri. O nedenle Mersin'deki orman yangınlarına en kısa sürede etkili bir müdahale gerçekleştirebilmek amacıyla bütün tedbirlerin alınması gerekiyor. İşte alınan tedbirleri yerinde inceledi. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Aktuman saha gezileri yaptı. İlgili kişilerden bilgiler aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat, Silifke'nin yeni kaymakamı Sayın Fırat görevine resmen başladı ki kendisi Silifke'ye atanmadan önce Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaymakamlık görevi yapıyordu. Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar'dan Anamur için güzel bir paylaşım yapıldı, güzel bir haber geldi Anamur'la ilgili. Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde 4 yıllık turizm işletmeciliği lisans bölümü oluşturuldu. Mersin Üniversitesi bünyesinde Anamur'da ve o turizm işletmeciliği lisans bölümü bu yıl 2026-2027 eğitim öğretim yılında İlk öğrencilerini alacak. Turizmin önemli kenti Mersin'in, turizmde önemli kenti Anamur'da turizmle ilgili bir fakültenin açılmış olması da Mersin ve Anamur açısından da önemli diyorum. Ve söz Tekin Ahşap'ta, ayrıntılarla birlikte olmaya gün içerisinde devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ederiz Ali Gürkan Şamiloğlu'na ve devam ediyoruz. Sıradaki

Gazetemiz Korkusuz Gazetesi işittim hissettim çok çürütmeye izin yok diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye davasında savunma hakkı kutsaldır, kısıtlanamaz ilkesi ihlal edildi. Duruşmanın 9 Temmuz'da bitirilmesi kararıyla savunma yapamaz hale getirilen İmamoğlu duruşmada buna itiraz edince salondan çıkarıldı deniliyor. Ve Milat Gazetesi Ankara'daki NATO zirvesi gösterdi ki Türkiye diplomasinin merkezi. Türkiye 32 lideri ağırladı. NATO zirvesini yüz akıyla tamamladı. İttifakın geleceğini belirleyecek kararların alındığı tarihi zirve krizlerin çözüm adresinin Türkiye olduğu tescillendi. Sonuç bildirgesinde Türkiye'ye minnet duyuyoruz denildi. Ve Milliyet Gazetesi NATO nikah tazeledi diyor. NATO Ankara Zirvesi bildirisiyle Avrupa'nın güçlenmesi, ittifakın modernize edilmesi ve savunma sanayinin öne çıktığı NATO 3.0 olan ifade edilen yeni bir döneme adım atıldı deniliyor. Üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit için buluştuğu belirtilip NATO ittifakımızda 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmayı sürdürecek denildi. Rusya ve terör tehdidine karşı koymak için müttefiklerin Lahey savunma taahhüdünü hayata geçirdiği hatırlatılan bildiride Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın 2025'te temel savunmaya yönelik yatırımlarının 139 milyar dolardan fazla artırdığı belirtildi. Yatırımların savunma sanayini güçlendirdiğine işaret edilip Ankara'da 50 milyar dolara aşan yeni anlaşma duyuruyor. Birlikte çalışma taahhüdünde bulunuyoruz. Savunma sanayinde işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için müttefiklerden yararlanacağız denildi. Ve Sabah gazetesi zirvenin kazananı Türkiye. Dünya gündemine damga vuran Ankara'daki tarihi Erdoğan-Trump buluşması ve kritik NATO zirvesi Türkiye'nin lider diplomasisindeki başarısını ve çözüm üreten küresel oyun kurucu rolünü gözler önüne serdi. Katsa kalkıyor, F-35 için yeni sayfa açılıyor. Kaan uçağında kullanılacak motorların tedarikinde engel kalmadı. Türk savunma sanayi milyarlarca liralık yeni işbirliklerine imza attı. İngiltere ile savunma konusunda önemli anlaşmalar imzalandı. Kanada ile serbest ticaret müzakereleri başladı. Almanya, Türk uzun menzilli füze sistemlerini gündemine aldı. Erdoğan'ın müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılması çağrısı NATO bildirgesine yansıdı. Ankara iki gün boyunca küresel diplomasinin kalbi oldu. Ve daha güçlü bir NATO'nun temelleri atıldı diyor. Başkan Erdoğan zirvenin ardından dünya sorunları ve NATO'nun geleceğine ilgili kritik mesajlar verdi. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edildi. İttifakta Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini atmış bulunuyoruz. Başkan Trump zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma teşekkür ediyorum. Trump Türkiye'ye olumlu yaklaşım içerisinde F-35'lerin teslimi gerçekleştiğinde dünya Amerika'ya verdiği sözünü tuttu diyecek. Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Büyük ölçüde kalkmış vaziyette bir sıkıntımız yok. Liderlerin Mehteran'la karşılanması hepsi övgüyle bahsetti. Tokalaşırken muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dedi. Ve Sözcü gazetesi İmamoğlu savunmasının kısıtlanmasına itiraz edince salondan atıldı. 2352 yılı çürütmesine izin verilmedi. Ekrem İmamoğlu 400 sayfalık suçlamaya karşı söz aldı. Hakim savunmasını kısa tutmasını istedi. Bu hak ihlali, hukuk cinayetidir diye reddedince hücresine gönderildi. Ve Takvim gazetesi Erdoğan'dan NATO için kurtuluş reçetesi tek çare Türkiye. Başkan Erdoğan'dan F-35 mesajı bizi izlemeye devam edin diyor. Başkan Erdoğan NATO zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Netanyahu ve Mitsotakis'in F-35 sözleriyle ilgili olarak her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok dedi.
F-35

0: 35'i almak için S-400 engeli var, bunu nasıl aşacaksınız sorusuna bizi izlemeye devam edin diyerek cevap verdi. Ve son gazete, Türk'ün tarihi zirvede insani çağrı. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinden dünyaya verdiği mesajlarda savunmada kısıtlamaların kaldırılması, İran krizinin çözüm yoluna girmesi, Ukrayna-Rusya savaşı, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi, Orta Doğu'da kalıcı barış için iki devletli çözüm ve Gazze ile Lübnan'da sükunetin sağlanması için çağrı yaptı. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın. Barın.
1: Tekin Ahşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin

0: tıkla, ister uğra.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü

0: üstü telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

FM. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİM, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve MUT Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından MUT ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler, can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner

0: Veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
12: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
13: SML Restoran ve Catering.
14: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
13: 0533-974-4590.
14: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
13: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Haber merkezinde gündem yolculuğumuz devam ediyor. Sun TV, İçer TV ve Sun Radyo ortak yayınıyla birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Tabii ki sadece Türkiye'nin değil, dünyanın

gündeminde 36.sı yapılan NATO zirvesi var idi ve liderler zirvenin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönüş yolculuğuna başladılar. Zirve sona erdi, liderler Ankara'dan ayrılıyor. Beş lider heyetleri ve Rutte Ankara'dan ayrıldı. NATO zirvesinin son ermesiyle beş ülkenin lideri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'dan ayrıldı. Ankara'da düzenlenen 36.sı yapılan NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için dün Ankara'ya gelen ülke liderleri, beraberindeki heyetler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'dan ayrıldı. Ankara Havalimanı'ndan Danimarka, Kanada, İspanya, İtalya ve Almanya liderlerini ve heyetlerini taşıyan resmi devlet uçakları ayrıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise özel jet ile Ankara'dan ayrıldı. Tabii ki gerçekten çok başarılı geçen bir zirve organizasyonu oldu. Bu arada Türkiye'yi tanıma fırsatı bulan ülke liderleri Türkiye'nin ne kadar çağdaş bir ülke olduğunu, güvenlik noktasındaki adeta test eden liderler de oldu. Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, Ankara'da bir koşu yaptı. Hani akıllara şu soru geldi. Bundan önce Suriye'ye gitmişti ve ikili görüşmeler yaptığı yerin hemen yan tarafında bombalar patlamıştı. Nihayetinde orada bir terör saldırısı söz konusuydu. Türkiye'ye geldiğinde Macron ne kadar güvenli bir ülke olduğunu, Ankara'nın, başkentin sokaklarında koşarak bunu adeta belgeledi. Tabii ki Macron'un bu Ankara caddelerinde yapmış olduğu spor etkinliği sınırlarımız ötesinde Türkiye'nin çok güvenli bir ülke olduğu imajını adeta belgeledi diyebiliriz. NATO zirvesinde akılda kalan pek çok görüntü var. Özellikle Donald Trump'ın Ankara'dayken ayrılış esnasında sözleri, ona geleceğiz, o önemli. Ama İran ile ABD arasında savaşın tekrar alevlenmesi, yine NATO zirvesi esnasında gerçekleşen önemli olaylar. Şimdi F-35'lerle ilgili olarak ikili görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump farklı mesajlar ortaya konmuştu. Donald Trump F-35'lerin verileceğine dair açıklamalarda bulundu. Tabii iyi niyet bu konuda göstereceğine dair söylemleri var idi. Herkes NATO zirvesinde Türkiye'nin en önemli kazancının F-35'ler ve tabii ki uçak motorları olduğu şeklinde bir yorumda da bulundu. Ama işte Donald Trump bu çok çabuk çark eden bir lider ve ABD Başkanı Donald Trump F-35 satışı ile ilgili bu konuda kararımı tam olarak vermedim dedi. Evet. Enteresan. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecine ilişkin şu anda Türkiye ile en iyi ilişkilerimizden

birine sahibiz. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim dedi. ABD Başkanı Donald Trump 36. NATO zirve liderler zirvesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Trump Türkiye'nin ev sahipliğine vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllara dayanan dostluklarına dikkat çeken Trump, harika vakit geçirdik. Çok büyük bir başarıyla son derece başarılı bir NATO zirvesi burada Türkiye'de tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir adam, harika bir lider ve uzun süredir benim dostum. Çok güçlü biri, çok güçlü bir kişiliği var. İşte bu sebeple bu konu bu kadar başarılı bir ülkeyi yönetiyor dedi. Türkiye'nin askeri gücüne de değinen Trump, askeri olarak da çok güçlü ve insanlar onu yalnız bırakmıyor. Uçaktan indiğimiz andan itibaren havaalanı muhteşemdi. Bizim için yeni bir terminal inşa etmişler. Her şey çok güzeldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarmış. Türkiye ifadelerini kullandı. Evet. Şimdi ya bu F-35'lerle ilgili olarak uzun zamandır ki Türkiye bunun parasını çoktan ödedi. Yani en başta madem ki F-35'leri vermeyecektiniz, neden böyle bir anlaşmaya imza attınız ve neden sonra çark ettiniz? Aslında neden diye soruyorum ama nedeni ortada. İsrail hükümeti, Netanyahu Türkiye'nin F-35'leri envanterine katmaması için gerçekten çok büyük baskılar yapıyor. Adeta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde malumunuz biz izolasyon söz konusuydu. Yine onun başını çeken ülkelerden bir tanesi de İsrail, Yunanistan. Nasıl tanınmaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin baskılar yaptığını biliyoruz. Şimdi de F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi noktasında tam da olumlu bir hava var iken birdenbire Amerika, tabii ki Başkanı Donald Trump çark etti diyebiliriz. Tam kararımı vermedim. Çünkü İsrail'in baskısı söz konusu. Derhal harekete geçiyorlar. Olası bir Türkiye-İsrail çatışmasında çok önemli bir askeri güç olan F-35'leri vermiyor. Bir de şimdi Türkiye'de yani savunma sanayi ciddi anlamda gelişmişlik gösterdi. Yani bir ürünü alıyorsunuz, onu aynısını ya da benzerini yapma imkanlarına sahipsiniz ve yapıyorsunuz. Bunu gördüler. Bir zamanlar hatırlayın, insan savaş araçları ile ilgili olarak, İHA'larla, SİHA'larla ilgili olarak İsrail'e bir bağımlılık söz konusuydu ve uçuramıyorduk. Terörle mücadelede kullanamıyorduk bile. Ama sonrasında önemli bir başarıya imza atıldı. Kendi göbek bağımızı kendimiz kestik. İhsansız hava araçlarını üretmekle kalmadık. Dünya pazarlarında söz sahibi haline getirdik. Ciddi bir ihracat kalemi haline de geldi. Özel sektör desteklenince başarı kendiliğinden ortaya çıktı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35'lerle ilgili neler söylemişti? Yani bir umut değil mi? Bir umut vardı. Trump'ın o söylemleri F-35'lerle ilgili olarak bir umut ateşi yakmıştı. Ama Erdoğan'ın söylemleri de çok önemli. Bakın şöyle bir mesajı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 mesajı
Bizi izlemeye devam edin. Evet. Netanyahu ve Miçotakis'in açıklamalarının benim dünyamda yeri yok diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin elinde farklı

0: Benim yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Ve bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var. O gündemimize gelmedi ama her an telefonla yine Sayın Trump'la bu tür konuların görüşmesini de yaparız.
1: Teşekkürler.
0: Hayır, gündeme gelmedi. Ancak Miçotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz ve bu konuyu görüşürüz. Ama şunu açık ve net söyleyeyim ki o suların sorununu çözmek birinci derecede liderlerin görevidir. Bu konuda aynı düşünceyi ben de paylaşıyorum. Daha adil bir dünya mümkün. Ona çalışmamız gerekiyor. Onun için de hep birlikte düşünen, uygulayan ve bu konuda adımları atması gereken her siyasetçi bu sorunu çözmek için kararlı yürüyüşünü sürdürmeli. Ben bu çözülemez demem. Tam aksine çözeriz diyorum. Hep birlikte bu adımı inşallah atacağız. İşte bu adımı atması gerekenlerin içerisinde başta Sayın Trump olmak üzere tüm dünyadaki siyasetçilerin bu konuya yürek koyması lazım, el vermesi lazım. Ve derdi barış olanlar bu işe her türlü katkıyı vermeli. Sayın Trump'la özellikle başkanlık makamında yaptığımız basın toplantımız çok geniş çerçeve bir basın toplantısıydı. Sen de bir basın mensubu olarak basın mensubu arkadaşlarımla bunları konuşmanda fayda var. Ne konuştular? Ne yaptılar? Ama gerek Sayın Trump gerekse şahsım bu sorular karşısında gerekli olan her türlü cevabı verdik. Ama çok çok verimli bir toplantı oldu. Ve Sayın Trump da o basın toplantısından çıktığımızda çok mutlu çıktı. Tabii bunu şu anda bu mükemmeliyet merkezleriyle ilgili çalışmaların içinde olanlar gerekli cevabı gerekli zamanlarda veriyorlar. Ve bu konuda da Türkiye olarak biz belli bir imkana, belli bir güce sahibiz. Ve gerek gücümüzü, gerekse imkanımızı, gerekse bu mükemmeliyet merkezlerimizin çalışmasını ve bunların artışını da tüm dünyaya gösteriyoruz, göstereceğiz. Bunun için Baykar önemli bir

0: Adım ve bu süreç devam ediyor. Çok ciddi dünyadan siparişler alıyorlar, almaya devam ediyorlar. Demek ki insansız hava araçlarımız, İHA'lar, SİHA'lar dünyada karşılık buldu. Öncelikle tabii ki savunma sanayi önemli adımlardan bir tanesi. Ama bunun yanında ekonomik ilişkiler çok çok önemli. Bu ekonomik ilişkilerimizi Amerika ile geliştirmek ülkemizin ciddi manada menfaatinedir. Ve bu konuyu aynen Amerika da kabul ediyor. Ve bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Bu ikili gelişmelerimizde gerek Sayın Başkan gerekse bizler bu konularda mutabıkız. İşte en önemlisi az önce de gündeme geldi. F-35 konusu. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
1: Evet, Amerika verdiği sözü tuttu diyecek şeklinde bir açıklama yaptı F-35'lerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama Amerika'nın verdiği sözleri tutma ihtimali İsrail hükümeti Netanyahu'nun evet kararına bağlı. Nihayetinde Amerika ile İsrail birbirinden vazgeçemeyen müttefikler. İsrail'in malum evangelikler Amerika'da çok büyük bir tarikat ve hep oradan çıkıyor zaten başkanlar. Hatırlayalım, Biden dönemini hatırlayalım. Türkiye ve Amerika arasında çok büyük bir gerginlik var idi. Biden yani inanılmaz bir şey yaptı. Türkiye'de iktidarın evet devrilmesi, el değişmesi için muhalefeti desteklediklerini açık net bir şekilde ifade etmişti. Bu bir ülkenin, farklı bir ülkenin iç işlerine müdahale, yasa dışı bir müdahale, olmaması gereken bir müdahale. Ve Türkiye S-400'leri alma gerekçesi de buydu. Yani 15 Temmuz darbe girişimi ki yıl dönümü yaklaşıyor, hafızalarda çok derin izler bıraktı. Onun arka planında CIA, Amerika olduğu gerçeğini de görmek lazım. Ve S-400'ler niye kullanılmıyor? Alındı ama neden alındı soruları var. Evet, Amerika ile olan ilişkilerimizin çok tehlikeli sularda yüzdüğü dönemde böyle bir alternatif güvenlik önlemi almış idi. Şimdi F-35'ler ya parası ödenmiş ya da iade edin değil mi? Yani verilen o kadar para var. 2 milyar doların üzerinde bir para var. Yani ya da işte bir anlaşma imzalıyorsunuz. Protokollar var. Yani onun prosedürleri o kadar çok fazladır ki yani geri dönüşü de imkansız haldedir. Ama bir türlü yani bunu Türkiye'ye vermemek için ayak sürmeye devam ediyor Amerika. Ya zaten Gazze olayında o medeni değil mi ülkeler, çağdaş ülkeler diye adlandırdığımız maalesef sınıfta kalmışlardı. Tarihe kara bir leke olarak Gazze'de yaşanan soykırım iz düşümü koymuştu.

0: hala orada İsrail'in uyguladığı maalesef zalimlik devam ediyor. İnsanları açlık ile, susuzluk ile sınıyorlar. Ama buna rağmen kahraman Gazze halkı direnmeye, mücadeleye devam ediyor. Dedelerinin yapmış olduğu hatadan ders çıkardılar. Vatan toprağı satılamaz, terk edilemez. Evet, edilemez. İşte şimdi bunun örneğini ortaya koyuyorlar. Zaman zaman özellikle sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf var. Yahudiler gemiler dolusu geliyor. Pankartlar açıyorlar Filistinlilere. Nazi'nin soykırımına uğradık. Umutlarımızı kırmayın. Bizi kabul edin. Gemiler dolusu insan. O zaman bir Filistin gerçeği var. Filistin ülkesi var. Toprağı var. Evet. Evet. Filistinliler gelen Yahudileri bağırlarına basıyorlar. Niye? Soykırım var. İnsanlık adına önemli bir kucak açma. Tarihsel bir kucak açma. Sonra o gelen Yahudilerin torunları, çocukları yavaş yavaş dünyayı evet arkalarını alarak batı diyelim yutmaya başlıyor topraklarını. Kendi vatanlarında paraya durumuna düşüyor Filistinliler. Şimdi Nazi Almanya'sında gördükleri soykırımın çok daha fazlasını Gazze'de yaşattılar Filistinlilere. Şimdi artık Yahudilerle ilgili olarak hafızalarda kalıplaşmış mazlum topluluk, insan topluluğu imajı Gazze'de yapılan soykırımla beraber yok oldu. Yok oldu. Yani İsrail yönetimi tarih sayfalarında bir soykırımcı olarak artık bundan sonra anılacak. Yahudilerin bir soykırıma tabi tutulduğu dönemler artık hiçbir yerde konuşulmuyor, konu dahi edilmiyor. Neden? Bugünkü İsrail'deki yönetim dünyanın gözü önünde bir soykırıma imza attı. Evet. Tabii ki bunu yalnız başına yapmadı. Destek verenler de aynı şekilde bu soykırımın bir aktörü olarak tarihteki yerlerini aldılar. Türkiye Osmanlı'nın bir coğrafyası içerisinde olan Filistin'e, Gazze'ye tabii ki sahip çıkma noktasında çok mücadele verdi. Yardımlar gönderdi. Ama belki de bazı İslam ülkeleri Türkiye'nin daha da ileri noktalara giderek orada silahlı bir mücadeleyi yapması gerektiğini söyleyenler de oldu. Evet, şimdi gideceğiz ama şimdi yeni bir şey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran ile ateşkes benim için bitti dedi. Ya şimdi bu kadar da böyle ya çok hızlı dönülüyor. Ya her şey tamamdı. İran'la muzakereler çok iyi gidiyor dendi. İşte anlaşmanın şartları ortaya kondu. İki taraf birden kabul etti. Artık savaş sonlandı. Hürmüz Boğazı açıldı der iken buyurun. Evet, ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Sekreteri Mark Rutte Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Küllesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu ve Trump'ın dün İran'a gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bir saldırı gerçekleştirdik. İran'daki çok tehlikeli kişiler, bunlar hasta insanlar ve cenaze işleriyle uğraşıyorlar ama bunun yerine gemilere roket atmayı seçtiler ve biz de onları dün akşam çok sert vurduk. 20 kat sert vurduk. Yani ne zaman siz saldırırsanız biz de vuracağız dedik. Kirli oyunlar ve onların yıllardır listesinde birinci sıradayım ve onlar gerçekten pislikler. Onları sevmiyorum ve onlar kötü insanlar. İran'ın nükleersizleştirilmesini istiyoruz. Nükleer silaha erişmelerine izin vermeyeceğiz. Binlerce askerimiz öldürüldüler geçmişte ve yüzlerce masum insan öldürdüler ifadelerini kullandı. Bu savaş bitmez. Evet sayın izleyiciler, bu savaş bitmez. Çünkü yani buna İsrail asla ve asla izin vermez. Çünkü henüz istediğini almış değil. Her ne kadar İran'da, değil mi? Yani Ali Hamani başta olmak üzere pek çok üst düzey yöneticiyi öldürmelerine rağmen sabotaj suikastle, ama İran halkı Irak'ta yaşananları çok iyi tahlil etmişler. Evet, çok iyi tahlil etmişler. Yönetimlerine, ülkelerine, vatanlarına sahip çıkma noktasında tereddütsüz birlik ve beraberlik içerisinde bulunuyorlar. Evet, şimdi Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanalım. Bakalım son gelişmeler ne yönde?
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. Gündemde şu saat itibariyle öne çıkanlar neler? Onlara değinelim. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye başkanına silahlı saldırı oldu. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi CHP'li belediye başkanı Mustafa Mert Olcar ve beraberindekilere seyir halindeki bir otomobilden silahla ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan yok. Hemen emniyet birimleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çok yönlü bir şekilde inceleme devam ediyor. Ve ayrıca bir süredir Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği konusunda söylentiler vardı. İşte bu söylentilere yönelik olarak Belediye Başkanı Ahmet Aras bir açıklama yaptı. Ahmet Aras, tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz Ahmet Aras sizi yanıltmaz dedi ve bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras. Ayrıca bazı kaynaklar Cumhuriyet Halk Partisi'nde hazırlıkların tamamlandığını, önümüzdeki hafta içerisinde yine bazı il başkanlarının ve milletvekillerinin partiden ihraç edileceğini açıkladılar. Daha doğrusu belirtiyorlar, iddia ediyorlar. İddia şu yönde: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu bazı il başkanlarının ve milletvekillerinin partiden ihracına karar verdiği isimler de belli. Önümüzdeki hafta içerisinde disipline, kesin ihraç istemiyle bu isimler disipline sevk edilecekler. Önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacak hangi il başkanlıklarının, il başkanlarının ve hangi milletvekillerinin disipline sevk edileceği ve sayının da yüksek olduğu da iddia ediliyor efendim.

Ayrıca tabii akaryakıta da zam geldi. NATO zirvesi sonrasında akaryakıta ciddi bir zam geliyor. Sektör kaynaklarına göre bu geceden itibaren motorine 3 TL'lik bir zam geliyor. Ve ayrıca tabii 3 TL'lik zam gelmesiyle birlikte motorunun litre fiyatı bazı kentlerde 70 TL'yi de geçecek. Bunu da aktaralım efendim. Bu da önemli bir bilgi son saatlerde. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Önümüzdeki saatlerde tekrar birlikte olacağız. Söz Kemal İstek'te teşekkür ediyorum.

0: Şenol Yaldız ile kent gündeminde bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi 24. 25. ve 26. dönem Mersin Milletvekili Profesör Doktor Aytu Atıcı Şenol Yaldız ile kent gündemi programına konuk olacak. Şenol Yaldız ile kent gündemi 10 Temmuz Cuma saat 16'da canlı yayında İçel TV'de.
1: Bugün sağlıklı kilo alma, sağlıklı kilo verme, zayıflama ve beslenmenin hayatımızdaki ve günümüzdeki öneminden bahsedeceğiz.
2: Bu tarz durumlarda biraz daha 1-2 ay öncesinden bunu yapmamız gerekiyor ki hani onu yavaş yavaş bu raddeye getireceğiz.
1: Şimdi sizinle kısa bir soru cevap yapacağız. Aç karnına spor yaparsam daha çok yağ yakarım.
2: Ya burada da aslında bu kişiye göre değerlendirmeli. Herkes için uygun değildir.
0: İbrahim Altunsöz ile Spor Platformu yeni bölümüyle 10 Temmuz Cuma saat 18'de İçel TV'de. Aşk ile Mersin. Mehmet Aşk, Aşk ile Mersin çok yakında. Aşk ile Mersin çok yakında başlıyor. Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Tepe Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde. Hemen Google Play ve App Store'dan indir.
3: Sosyal medyada paylaşımlar yaparak gelir mi elde ediyorsunuz veya bir uygulama mı geliştirdiniz? Faydalanabileceğiniz vergisel kolaylıklardan haberiniz var mı? O halde gelin hep birlikte bakalım. Sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnası. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlara uygulanan bir kavramdır. Bu kazançların gelir vergisi tarifesinin 4. diliminde yer alan tutara kadar olan kısmı istisnadır. Bu istisnadan faydalanmak için vergi dairenizde veya dijital vergi dairesinden yapacağınız başvuru üzerine istisna dilekçesi aldıktan sonra Türkiye'de kurulu herhangi bir bankadan hesap açtırmanız ve gelirlerinizi bu hesap aracılığıyla tahsil etmeniz yeterli. Hesabınıza yapılan ödemeler üzerinden banka tarafından kesinti yapıldığı için beyanname verme, defter tutma veya belge düzenleme gibi yükümlülükleriniz de ortadan kalkmış olur. Detaylı bilgi için vergi iletişim merkezini yani 189'u arayabilir veya gip.gov.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Vergi geleceğimizdir.

0: San TV, İçerti ve San Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Çok önemli bir konuya parmak basacağız. Kulak, burun, boğaz hastalıkları çok önemli. Vücudumuzun giriş noktaları. Şimdi çok konusuna hakim bir uzman doktor Sayın Cengiz Gök bizlerle beraber. Hoş geldiniz Sayın Hoş Gök.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, kulak, burun, boğaz. Hani hep böyle kalp ve damar hastalıkları çok önemliymiş gibi değerlendiriyor ama tabii kulak, burun, boğaz hastalıkları tabii ki bu konudaki gelişmeler de çok önemli. Öncelikle isterseniz branşınızla ilgili biraz bilgi alalım sizden.
1: Bizim öncelikle teşekkür ediyorum. Kulak, burun, boğaz özellikle sizin ilk bahsettiğiniz şekilde ağızdan giriş, burada işte yemek yemeden tutun da ses tellerine, daha sonra burundan giriş, buradakiyle ilgili hastalıklar, bir de kulakla işitmeyle ilgili işte baş dönmesi, çınlama, genel olarak bunlar bizim, bir de boyun cerrahisiyle ilgili de eğer boyunda kitle oluşuyorsa genel olarak bizim baktığımız alanlarımız bunlar.
0: Evet hocam, yaygın olan geniz eti konusu, bir de bademcikler. Yani bazen böyle bademcik şikayeti olmayan ama işte ya biraz soğuk aldı mı bademciklerim şişiyor deyip de bademciğini aldıranlar da var.
1: Evet.
0: Yani bu geniz etiyle bademcik konusunda görüşlerinizi alabilir miyiz?
1: Şimdi bizim geniz eti ve bademcik, özellikle bu konuyu bugün seçmemizin sebebi yaz tatiline girmemiz nedeniyle okullar tatil olduğu için, özellikle hem yetişkin insanlar için hem de çocukların için geniz eti ve bademcik bir problem oluyor. Bunlar zamanında tedavi edilmediğinde hem uzun dönemde komplikasyonlara, uzun dönemde de maliyetlere, sürekli antibiyotik kullanımına bağlı olarak da karaciğer böbreğe gelişimine olumsuz yönde etkiliyor ve aynı zamanda da çocukta okul performansını da etkileyebiliyor. Önce geniz eti ve bademcikler, bizim bu boyunda ağız kısmı dediğimiz içeride biz o boğaz kısmını üçe ayırıyoruz. Bu en üstteki kısımda burnun hemen gerisinde geniz eti var. Bizdeki adıyla adenoid hipertrofisi. Bunlar Waldeyer'in lenfetik halkasıdır. Bu yukarıdakinde geniz eti. Hemen dilin kenarında iki tane de bademcik dediğimiz, bunlar vücudumuzun savunma sistemleridir. Hani nasıl işte sınırda karakollarımız var, işte şehrin içerisinde karakollar var, bizim asayişimizi, güvenimizi temin ediyorsa, bunlar da vücudun bir sigortası gibidir. Özellikle de geniz etinde 3 yaşına kadar ve bademcikte de ilaç tedavisi hep denemeyi, medikal tedaviyle cevap verirse, olmadığında biz B planı, o zaman ameliyata geçeriz. Ama öncelik verdiğimiz geniz eti ve bademcik korunması. Niye? Bunlar bir 5-6 yaşına kadar vücudun savunma sistemleri. Diğer savunma sistemleri daha gelişmediği için, karaciğer, dalak, işte karındaki lenf bezleri, işte göğüsteki timus dediğimiz bazı organlar gelişmeyince bunlar birincil fonksiyon görüyor. Dolayısıyla bunları korumamız lazım.
0: Kaç yaşına kadar?
1: Şimdi bademcik mesela ameliyatında bahsedeceğiz. 3 yaşına kadar mutlaka dokunmuyoruz. Hem çocuğun tolerasyonu hem de bize korumadan dolayı gerekli olduğu için. Geniz etinde ise geniz eti de şimdi şöyle. Geniz eti büyüdüğünde normalde %20-25 oranında sizde de var, bende de var. Hı hı. Hepimizde var. Çocuklarda da var, bizde de var. Ama bunlar %40 oranında geçtiğinde, oran olarak bunu biz hem görüntüleme, endoskopik muayene ile hem de ondan sonra direkt grafiyada film çekerek bunu net tanısını koyuyoruz. %20-25 oranında normal, bunun üzerinde %40'tan itibaren de çocukta özellikle klinik vermeye başlıyor. Çocukta klinik verdiğinde ne bunlar? Burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, sabah kalktığında boğazı kuru, horlama, çocuklarda bazen uyku apnesi. Görülür mü? Görüyoruz. Hani yetişkinlerde de var. Örneğin bir insanda dakikada nabız sayısı 60 ile 110 sa, bir insanda da dakikada soluk sayısı 16 ile 20'dir. Bu onun altına düştüğünde tehlike çanları çalıyor demektir. Hatta gece uykusunda ölen insanlar var, yetişkinler için söylüyorum. Çocuklarda da aileler

0: hemen videosunu alırlar. Hocam bak nefesi kesiliyor diye bize getirirler. O şekilde söylerler. Bu burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama, uyku apnesi. Bunlar çocuklarda da görebiliyoruz. Alerji bu işi tetikleyebiliyor. Ve geniz eti yaş ilerledikçe de puberteye doğru, 14 yaşına doğru da kendiliğinden gerileme özelliğine sahip. Ama şimdi geldi bize hasta, bu şikayetler oldu. Şimdi burun tıkanıklığı olunca sinüste yol açıyor. Ağız açık uyuyunca boğaz iltihabı ve bademcik iltihabını tetikliyor. Bir de bu geniz eti orta kulakla boğaz arasındaki kanalın ucunu tıkıyor. Şimdi drenajın tüpün ucu tıkandığında ne olur? Sıvı akmaz. Doğru. Burada da sıvı akışı olmayınca sıvı birikiyor. Ses havada hızlı ilerlerken sıvı da ilerlemiyor. Dolayısıyla çocuklarda işte hocam çağırdım dönüp bakmıyor. Çocuk yüksek tonda konuşuyor. İşte bizi işine geliyor, anlamazlıktan geliyor, işine gelmediği için filan. Bu şekilde bir yanlış algılara kapılarak aslında çocuk duymuyor. Böyle bizde de olsa mesela yetişkin insanda olduğunda da bu sesler kuyudan böyle derinden geliyor gibi olur. İşte konuşurken ses eko yapıyormuş gibi olur. Bu okul yaşının öncesinde işte çağırdığınızda dönüp bakmama, yüksek sesle konuşma gibi cevaplarla biz bu klinikle oluştururken yetişkin insanda da tek taraflı olur. Ama çocuklarda genelde çift taraflı olur bu. Ve bu aynı zamanda hem bu sıvı dediğimiz hem de üzerine mikrop binirse orta kulak iltihabına dönüyor. Şimdi kulak ve beyin hücreleri kendini yenileme özelliğine sahip değil. Elinizi kestiniz. Dikiş atmayın. Deride bölünme özelliği var. Şekilsiz, çirkin gözükse de tamir ediyor. Kulakla beyin hasar gördü mü yenilemiyor. O yüzden kulak işitme kayıpları önemli. Bazen bunu işte okullarda çocuklara taramalara geldiklerinde sınıf öğretmeni de işte tespit edebiliyor. Ya da aile işte dönüp bakmıyor hocam. Televizyonu yakından seyrediyor sürekli. Söylediğimizde ne ikiletiyor falan diye söylüyor. O durumlarda biz işte geliyor hastamızı normal muayenemizi yapıyoruz. Öncelikle bir burun muayenesi, işte kulak yapıldı. Kulakta bir patolojik durum var mı? Kir var mı? Ondan sonra kulak zarı ile ilgili problem var mı? Orta kulakta. Şüphelenirsek bunun testleri var. Uyumlu çocuklara kulak testi dediğimiz odiyometri, bir de orta kulak basıncını ölçen timpanometri cihazımız var. Bununla onun teşhisini koyuyoruz. Ondan sonra buruna geçtik. Geniz etini endoskopla görüntülebiliyoruz. Uyumlu olmayan çocuklarda film çekiyoruz. Oradaki değerine göre de şimdi geniz etindeki durumlar bir iltihabi durum olabiliyor. Bunun işte müzminleşmiş durumu olabiliyor. Bir de işte adenoid hipertrofisi dediğimiz bu geniz eti halk arasındaki tabirle bu durumlar oluyor. Bunlarda iltihabi durum varsa, alerji varsa altta yatan sebep, altta yatan sebebe göre tedavi planlıyoruz. Örneğin iltihap var, antibiyotik veriyoruz. Yok alerjiye bağlı büyümüş, alerji fısfısıyla beraber alerji ilacıyla başlıyoruz. Sinüzit eşlik ediyorsa yine antibiyotik veriyoruz. Bu şekilde tedavi verdik, tedaviye cevap vermedi. O zaman işte B planı aileye anlatıyoruz. Çünkü kulaktaki sıvıla son 10 yıla kadar bu sıvıların hijyenik olduğu düşünülüyordu. Son 10 yılda yapılan çalışmalarda içinde mikrop üretildi. Bu mikrobun da ortama toksik madde, zehirli madde attı. Şimdi kulak, dış kulak, orta kulak, iç kulak. Orta kulaklarda iç kulak arasında iki tane pencere var. O pencereden geçiş yaparsa işitme sinirine zarar veriyor. O zaman da geriye dönüş yok. Tedavisi var mı? Var da işitme cihazı. Yani yaşlı dedeler gibi işitme
1: cihazı
0: takacak. Şimdi
1: bu önlemlerin alınması ne kadar önemli efendim?
0: Şimdi bir
1: ya kulak erken tedavinin burada önemli ve tabii ki hasarın önlenmesi açısından.
0: Evet.
1: Buyurun.
0: Şimdi okul çağındaki çocuklarda hem sınıf öğretmenlerine büyük yük düşüyor hem de ailelere. Sürekli çocuklar mesela televizyona bakarken işte televizyon, tablet filan bir konsantre olduğunda arkadan işte mesela işte Kemal böyle arkadan sessizce söyleyip duyup duymadığını kontrol edebilir. Çocuğun burun tıkanıklığı, ağız açık uyuması zaten uyuduğunda uyku apnesi, horlaması belli zaten. Okulda da performansında düşüklük oluyor. Niye? Çocuk duymuyor. Duymayan insan gergin olur. Duymayan insan sinirli olur. Duymayan insan kendini o sosyal yaşantıya veremez. Dolayısıyla hep içine kapanır, içine gider. Dolayısıyla sosyal yaşantından da uzaklaşır. Geniz etinde tedavi bu şekilde ve B planı ameliyat şeklinde. O da 5-10 dakikalık bir ameliyat. Yani ameliyathaneye girip çıkması, uyudu, uyanması 1-2 saati buluyor da normalde bizim yaptığımız müdahale 5 dakika. Ve ben normalde akşamında da evine gönderiyorum. Yani hasta gece 12'den sonra aç kalıyor. Sabah saat 8.30'da bizde oluyor.

0: Geliyor, küçük bir check-up gibi rutinlerini çalışıyoruz. Anestezi doktorumuz görüyor, okeyliyor. Ben alıyorum. Ondan sonra da akşam da 4-5 gibi evine gönderiyor. Sadece o gün sıcak ve sert şeyler yemiyor. Bir işte bir hafta sonra bir kontrolümüz oluyor.
1: Yani geniz etiyle ilgili,
0: bu
1: rahatsızlıklarıyla ilgili belirtiler tam olarak nelerdir?
0: Burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma,
1: horlama,
0: horlama,
1: uyku apnesi. Uyku apnesi.
0: Evet.
1: Yani
0: buna bağlı olarak da işte hem burnu tıkadığı için boğaz
1: yaş gruplarında daha çok yani
0: bu 5-6 yaşına kadar görülüyor.
1: 5-6
0: yaş. 6 yaşından sonra da yavaş yavaş gerileme özelliğine sahip zaten o. Bu bademcik konusu da şu. Bademcikte de onlar da vücudun aynı karakollarının ilk 6 yaşına kadar en büyük yeri, birincil yeri. Normalde biz 6 yaşına kadar çok eğer sık şişmezse, örneğin hani bu biz onu ayırırız mesela. Bu grade'lememiz var kendi aramızda, derecelendirmemiz. 0, 1, 2, 3, 4 diye ayırırız. 0 bademciği olmayan, 4 de bademcik boğaz alanının %70'inden fazlasını daraltıyorsa. Yani bu şekilde büyümüş, boğaz alanını kapatmış. Biz bunlara aynı ses tellerinde olduğu gibi kesik nodül, öpüşen nodüller, öpüşen tonsiller deriz. Bu olduğunda da bu bademciklerde de gene bu
1: akut nefes almayı vermeyi engelliyor.
0: Akut tonsillitte 39-40'lara çıkan ateş, sıtma tutar gibi eklem ağrıları, kulağına yansıyan ağrı, işte gelir hocam bir şey biçemiyorum, hocam işte etlerimi kesiyorlar, kopartıyorlar gibi olur bu şekilde. Bu akut tonsillitte ilk önce medikal tedavi, gene de bizim verdiğimiz penisilin alerjisi yoksa penisilin birincil tedavidir.
1: Evet.
0: Penisilin. Ondan sonra kronik tonsillit var. Bu da 6 ay ilaç kullandık geçmiyor. Aynı zamanda 6 ay boyunca boynunda lenf bezi dediğimiz boynunda şişlik geçmiyorsa yine bunu bademcik ameliyatıyla çözebiliyoruz. Bir de recurrent tonsillit dediğimiz var. Bu sık tekrarlaması. Yani bir yılda 7, ikinci yılda 5, üçüncü yılda 3'ten fazlaysa recurrent tonsillit. Şimdi bademcik ameliyatlarında bademcik hastalıklarındaki tedavi aynı antibiyotik, ağrı kesici, nemlendirici, boğaz spreyi filan. Ameliyatlara geçersek bu hasta ile hekim arasındaki ilişki, ama 5 tane kriter var ki bazı otörler 6. kriteri de sayarlar. Bunda Ankara'ya da gitsen, İstanbul'da gitsen, İzmir'de de gitsen, Antalya'da da gitsen, onda tüm kulak burun boğazları hemfikir. Ne? 1. Horlama. Tamamen kapatmış. Nefes alamıyor. Yani bura açık olsa da tünelin girişi buradan başlar, bizim terminal bronş şöyle kadar gider. Tünelin açık ama bura boğaz ortada tıkıyor. Aynı geniz eti gibi düşünün. Ondan sonra 2. Yutma güçlüğü. Şimdi burası ceviz büyüklüğünde kapalıysa nasıl yutacaksın? Yutamazsın. 3. Konuşma bozukluğu. Özellikle çocuklarda. Bu tıkalı olunca geniz eti ve ondan nazal konuşma. Sesler derinde boğuk. Anlayamazsın yani. Konuştuğunu çocuğun anlayamaz. Yetişkinlerde de bu hakeza olur öyle. 4. Kanama. Hani bir şekilde trafik kazası geçirmiş, işte boğazına bir şey sokmuş çocuk, boğazını sıkmışlar, bir şekilde kanamış. Bunu ilaç tedavisiyle, medikalle durduramıyorsun. Cerrahi olarak alman gerekiyor. Çünkü bizim dil, bizim işte bademcikler ve guatr vücutta en çok kanlanan organlardan birisidir. Dolayısıyla müdahale etmediğinde hayatı tehlikeye de sokabilir. Bir diğer sebep de tümör endişesi, lenfoma. O da mesela bademcin çocuğun geliyor veya yetişkin de geliyor. Bademcik birisi yuvasında, öbürü küçük dile değiyor. Bu tek taraflı büyümeleri de biz tümör yönden ele alırız. Aileyi de sorgularız. Genetik bir geçiş var mı? Ailede bir lenfoma yüküsü var mı? Ona göre bakarız. Ona göre söyleriz. Bunlar 5 tane kesin kriter. Bunu nereye gitseniz, dediğim gibi Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, hepsinde hemfikir. Bir 6. sebebi de abse, peritonsil abse diyoruz. Bu abse geliştiğinde de işte buna mesela hemen 12 saatlik antibiyotik baskısıyla sıcaktan sülüktömü yapılıyor. Bir kısmı otörlerde 6 ay sonra yapılsa deniyor. Buna diğer türlüsü işte artık hastayla kim var. Şimdi siz yetişkinsiniz. İşte siz bir kez bir bademcik iltihabı, kriptik tonsilit oluyorsunuz, bir hafta yatırıyor. Ve çoğu şeylerde, büyük şirketlerde mesela ilk CEO'lar apandisit ve bademcik ameliyat olurlar. Biliyor muydunuz? Yani niye? Bir daha karşılığına çıkmasın. Çünkü bunlar yatırır ve onu işinden engellediği için apandisit ve bademcik ameliyat

0: kaynaklar bunlar baştan olurlar.
1: Şimdi bu biraz önce de ifade ettiğiniz vücudun değil mi, yani giriş ve savunma mekanizması bademcikler. Yani şimdi aldınız bademciklerini. Yani burada bir zafiyet söz konusu olabilir mi? Vücudun korunması noktasında bunu nasıl önleyecek
0: halk vatandaş? Arasında güzel bir konuya tespit ettiniz. Güzel bir soru. Şöyle, hani bademcik alındığında işte faranjit bitmiyor. Faranjit artıyor gibi öyle. Bu konuda immüniteyle ilgili çalışmalar yapılmış istatistik olarak. Ve yapılan çalışmalar sonucunda hani tam bir netlik söylenmese de bademciği olanla bademcik olmayan, yani ameliyat olanlarda bademcik olanla olmayan arasında faranjit ve alt solunum yoluna enfeksiyon yönünden bir anlamda bir fark bulunamamış. Niye? Burası normalde süzgeç. Faranjit de süzgeç. Şimdi burayı aldığında ilk başta mantıklı direkt oraya sıcak, soğuk, ne bileyim sert, hani baharatlı, acı temas ettiğinde olur diye düşünüyorsun. Ama bir şekilde kompanse ediyor vücut. Çünkü bura şimdi savunma sistemi iken şimdi orası mikrop yuvası haline geliyor Kemal Beyciğim. O da çocuk en ufak bir uykusuz kalsa, stres yaşasa, ne bileyim dondurma yese, ıslak başta dışarı çıksa, balkona çıksa, klimaya çıksa tetikte bekliyor. Ve yatırıyor çocuğu. Bir hafta çocuk okula gidemiyor. Okulundan kaldığı yani, mı?
1: Genelde
0: işte
1: öyle.
0: Antibiyotik kullandığı mı? Ondan sonra şeyden, derslerinden geri kaldığı mı? Sosyal yaşantıya yük olduğu mu? Hepsi onlar tartışılır. Biz yarar zarar oranına göre genelde karar vermeye çalışıyoruz onu.
1: Evet. San Radyo dinleyicilerimiz için tekrar edelim. Stüdyo konu Doktor Cengiz Gök, kulak burun boğaz uzmanı. Evet, gerçekten de uzmansınız efendim.
0: Teşekkür
1: yani
0: ederim.
1: bilgi dağarcınız çok geniş.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani ya doktorların böyle yani gelişen teknoloji, değişen bilgileri güncellemesi noktasında değil mi bir şey olması lazım.
0: Var.
1: Bir takibi, siz de onu ben gördüm.
0: Ben şöyle.
1: Yani mesela günümüz
0: sürekli.
1: Evet, günümüz mesela, gelişmeleriyle ilgili de bilgiler verdiniz
0: tabii,
1: çünkü.
0: İşte Memorial Hastanesi, Ege Tıp, bileyim işte Acıbadem hepsinden
1: çok
0: son gelişme. Mesela dün dersime çalıştım mesela.
1: Evet, evet. Şimdi efendim şu da çok önemli. Ya bademciklerimizi nasıl koruyacağız? Tamam, biraz önce ifade ettiniz bademcik sorunları ile ilgili, çözüm önerileri ile ilgili çok kapsamlı, detaylı açıklama yaptınız. Buna devam ederiz. Ama nasıl koruyacağız? Bademciklerimizden kurtulmak istemiyoruz.
0: Tamam.
1: Bademciklerimizle beraber yaşamak istiyoruz.
0: Tamam.
1: Ama bunu bir de korumamız gerekiyor. Neler yapmamız gerekir?
0: Genel
1: ya da neler yapmamamız gerekir?
0: Evet. Genel vücut hijyeni ile ilgili, hani işte beslenmeye dikkat etmek. Yeterli protein, yeterli karbonhidratını almak.
1: Evet.
0: Özellikle yaz aylarında dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybına neden olmaması. En azından günde bir 2,5-3 litre su içmek. İşte yemek öncesi ve yemek sonrası el hijyeni. Deterjanla veya sabunla yıkanması. İşte günde 2 kez en az ağız bakımı, dişin fırçalanması. Ve uyku. Bir en azından şöyle saat 10-11 gibi bizim vücutta gonadotropinler salgılanıyor. Bunlar vücudu tamir eden mekanizma ve hormonlar. Bunlar biz eğer 12'de yattığımızda o aralığı kaçırıyoruz.
2: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtım.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz.

0: başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
3: Onun tedavisi var. Bu mikrobun bir özelliği de böbrek işte glomonefrit dediğimiz ileride böbrek yetmezliğine gidecek. Kalpte de kalp romatizması ve kapak hastalığı yapıyor.
4: Bu bademcikle,
3: bademcikle ilgili. Alınmadığında mesela.
4: Alınmadı. Eğer bademcikte sorunlar var ise ve artık kronik hale gelmiş ise bu böbrekleri ve kalbi ciddi anlamda sıkıntıya sokacak, tehlikeye sokacak.
3: Aynen.
4: Gelişme, bakın işte nereden nereye değil mi hocam? Yani önemsemeyiz.
3: Bir de hemen aklıma geldi, onu söyleyeyim Kemal Beyciğim. Şeyden, hani biz antibiyotik veriyoruz, hocam 3 gün sonra keseyim mi? Bu konuda çalışma yapılmış, istatistik olarak sunuyorum size. Yani orada söylenen şu, bademcikle ilgili tedavi verdiğimizde 10 güne tamamlayın. Çünkü eğer bu beta mikrobu olmadığında direkt işte aile içine de yayılıyor, okuldaysa çocuk okula da bunu aynı virüs gibi yayıyor. Şimdi tedaviye başlandığından 24 saat sonra bu bulaştırıcılık özelliği bitiyor. Ve tedavinin 3. gününde eğer ilacı kesersek nüks oranı %50, 6. 7. günde kesersek %34 oranında nüks ediyor. Ha, bademcik ameliyatı yapmadığımız vakalar da var. İşte kontrol edilemeyen diyabet, şeker hastası. Kalp hastası çocuk, kapak yetmezliği var. Yapamıyorsun. O zaman da bu koruyucu iğneler var. Duymuşsunuz. Bizim zamanımızda Penadur vardı. O firma çekildi, şimdi deposilin üretiliyor. Onlar mesela ayda bir yapıyor. Onları öneriyoruz sürekli. Evet. Ömür boyu yerine göre.
4: Şimdi genelde biz de böyle...

0: hastalığı olanlar.
1: Şimdi bizde yaygın olan bir alışkanlık var. Bademcikler şiştiği an herkes kendi kendine doktor olurlar. Hemen giderler eczaneye. Bana bir antibiyotik verir misin? Bademciklerim şişti. Sağ olsun o eczacı kardeşimiz de ya bir reçete getir demez. Hemen orada kendini doktor gibi görerek işte artık hangi antibiyotikse verir, kullanılır falan. Ya bu doğru bir yöntem değil gibi geliyor da ben hocam siz tabii evet. Daha yani
2: şimdi her işin bir uzmanı var.
1: Uzmanı var yani.
2: Yani ben şimdi arabayı arabadan vitesten ses geliyor. Şimdi ustaya götürdüm. Adam kaldırdı şey yaptı. Onunla beraber aşağı insem. Balatadan mı? Rot balans şey mi? Falan. Şöyle dur. Ne istiyorsun kardeşim? Bak o zaman kendine. Yani, yani bizde de şimdi eczacı arkadaşlar bizim ne diyelim evdeki doktorlarımız gibi düşünün. Evet. Onlar da ellerinden gelen hasta belki hani o gün durumu yok. Belki parasal yönden şey olsun. Ondan sonra yardımcı olmaya çalışıyorlar. Genelde benim tanıdığım arkadaşların çoğu hep bize hani bir işte git doktora en kötü acile git. Eğer paralarımız sıkıntıysa veya bir kulak burnu uzmanından yardım al. Tabii şimdi bizim normalde bu söylediklerimizde boğaz enfeksiyonlarının %70-80 oranında Kemal Beyciğim oranı virüsler. Buna zaten antibiyotik vermiyoruz. Yani bunda işte influenza, parainfluenza,
1: evet, bunun bir altını çizelim. Yani bu bademcik
2: bana da gelse ben de vermiyorum ama
1: antibiyotik tedavisi işte yanlış her zaman doğru olmayabilir.
2: Aynen.
1: Çünkü bunun sebebi virüsler.
2: Hem vücuda boşuna evet. Antibiyotik karaciğer böbreğe yük altına koyuyor hem de evet. Yani
1: ne kadar yanlış değil mi? Yani, toplumda ne kadar yanlış bir
2: zarar yani öyle.
1: Ne kadar yanlış bir bilgi oturmuş toplumda.
2: Biz de
1: yani.
2: Geldiğinde Kemal Beyciğim ne yapıyoruz? Hastayı muayene ediyoruz. Yandaş beraber mesela sadece faraşitte gelmez hasta. İşte alerjik geniz akıntısı, reflü mesela bizi çok tetikler mesela. Onlar da gelir. Ondan sonra da bu hastamıza biz hemogram, SRP, sedim dediğimiz kan tahlillerimiz var. Bunlar akut faz reaktanlardır. Bunlar yüksekse antibiyotik kriteri başlarız. O yüzden %70-80'inde zaten olmaz bu. İşte o yönden de bir hani hem milli israf hem de boşuna antibiyotik kullanmış oluyor. Bize gelirlerse gerekli ilaçları altta yatan sebebiyle beraber çünkü bir şeyde tedavi edici veya bir şeyin çözüme kavuşturmak altta yatan sebebi ortadan kaldırmaktan geçer yani. Evet. O da işte virüsse biz de vermiyoruz. Mesela diyoruz ki bir hafta içinde eğer ateşin olur 38'i geçer, balgam olur yeşile döner, göğsünde hırıltı hışıltı başlarsa çık gel o zaman gerekirse göğüsten de yardım alırız, gerekirse antibiyotik
1: başlarız, gerekirse iğneye geçeriz. Mesela çürük dişler vesaire yapar mı? Bademciklerle etkileşmesi nasıl olur efendim?
2: Bademcikler şöyle, orası da mikrop kaynağı olduğu için direkt oraya yan komşuluk ilişkisiyle hemen mikrop geçer, transfer olur. Zaten o insanlar genelde ağız hijyeni iyi olmadığı için çürükler veya tatlıyı çok kaçırır. Ondan sonra işte burun tıkanıklığına bağlı ağzı açık uyuyunca işte boğaz iltihabı ve diş eti iltihabı ve diş çürükleri de bir şekilde öyle. Zaten bu geniz eti olan mesela çocuklarda tipik yüz gelişimi vardır. Biz onu hemen kapıdan girerken anlarız. Onlar da tabii geri tıkalı olunca nefes alamayınca çocuk böyle surat böyle darlaşır, sivrileşir. Ondan sonra şu üst dudak yukarı çıkar, dişlerini görür hale gelirsiniz. Ondan sonra şurada nazolabial oluklarda silinir. Biz buna adenoid fes deriz. Ve aynı zamanda bu dişle ilgili üst çenenin gelişimini bozduğu için dişler çarpık çıkar. Ondan sonra dişler üst üste biner. Dental oklüzyon işte o zaman da ileriki zaman. Mesela çoğu diş hekimi arkadaşlarımız bize ilk böyle dişiyle gittiklerinde bir KBB'den kulak burun boğaza gönderip bir geniz etiyle ilgili var mı yok mu tedavisini yaptırdıktan sonra bize mesela biz böyle karşılıklı iletişimde oluruz onlarla. Evet. Onun tedavisini veriyoruz. Kubbe damak oluşumu mesela. Çok hani detaya giremedik zamanımız kısıtlı olduğu için. Aslında konuşacak çok şey var bununla ilgili.
1: Evet.
2: Kulak mesela tüpleri yani çok mesela insanlar yani zaman birinde işte ben 36 yıllık hekimim. Ondan sonra tüp takacağız deyince şu mutfak tüpünü anlamış. Yani hocam nedir diyor. Ben getirdim küçücük bir alet. Hocam bunda bir şey yokmuş diyor. Tak geç diyor. Mesela.
1: Yani dikkate almak lazım.
2: Ciddiye yani, almak ciddiye lazım. Ciddiye sağlık lazım. Önemli. Sağlık en yani, başta kıymetli.
1: Evet. Kulak burun boğaz deyince hani biraz hafife alınıyor. Gerçekten de öyle. Ama onun ileriki safhada işte böbreğe kalbe olan etkileri dikkate alınması kesinlikle gerekir.

0: hani en başında bir takım sağlık sorunlarını yaşamamak için en başında önlemler almak gerekiyor. Şimdi evet. Hocam nihayetinde çok yaygın toplumda. Aşırı yaygın değil mi? Yani ben ama önemsenmiyor. Ya böyle de bir acaba bilgisizlik mi? Biraz önce ifade ettiniz. Mesela çocukların yüz yapısına kadar
1: etkileyebilir.
0: Etkiliyor yani. Bu çok önemli.
1: Aynen.
0: Yani şimdi bakıyorsunuz ya badem bir şişiyor, iniyor, bir şey olmazsa geniz eti şöyle böyle işte horluyor morluyor. Çok yorgun herhalde çocuk falan gibi böyle geçiştirme var. Ama çocuğun yüz ifadesine, yüz şekline eğitimine değil mi? Sağlıklı vücut şey hepsini etki ediyor. Ya bunu biraz önce tamam ifade ettiniz ama tekrarlamanızı rica edeceğim. Çocukları aileler yani gözlemlediği zaman belki şimdi birileri sizin biraz önce ifade ettiğinizi gözden kaçırmış olabilir. Yani evet. Şimdi neye dikkat edecek çocuk? 5-6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında çocuğunuz var. Çocuğunuzdaki bademcik ve işte geniz etinden kaynaklı olan bir sorun var ise ya da işte kulakta duyma sorunu varsa nasıl bir çocuğu test edecek? Öte yandan nerelerine dikkat edecek ve tabii ki hemen tedavi sürecine o şekilde başlayacak. Biraz bunun altını çizerseniz.
1: Aynen.
0: Sayın Gök, seviniriz efendim.
1: Geniz eti ve bademcik ikisi de bu burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama. Bunu aileler
0: evet.
1: Yakının uykusunda görüyorlar.
0: Burun tıkanıklığı, horlama.
1: Çekip bize getiriyor mesela.
0: Tamam. Evet. O iyi bir yöntem değil mi? Yani
1: güzel bir yöntem. Biz evet. işte görüyoruz.
0: Uykudayken çocuğu çeksin.
1: Uyku apnesini mesela görüyorum ben yani. Evet. O mesela diyor ki hocam nefesi kesiyor. Biz ona işte uyku apnesi diyoruz. Onun altına düştüğünde tehlike çanları çalıyor. Yetişkinlerde bundan ölen insanlar var. Uyku gidiyor. O yüzden mesela CPAP cihazı veririz biz o insanlara. Otomatik olarak normalde 16 ile 20 onun altına düştüğünde hemen makine devreye giriyor nefes aldırıyor. O. Düşünün yani. Öyle. Bu çocuklarda da bunun nedeni belli. Adenoid, geniz eti. Hı hı. Ya da bademciğin büyük olması. Bunu bazen tek geniz eti yaptığımız da var. Bazen ikisini birlikte yaptığımız durumlarda oluyor ikisini. Genelde beraber birbirlerine bağlantılı olduğu için, aynı bölgede olduğu için, aynı mikrop taşıdığı için, alerji yapının zemini yaptığı için. Bu bir de işte 38'lerin üzerinde, 39'lara vuran ateş. Eğer yılda 2-3'ü geçiyorsa bademcik yönden. Bir de çocuklarda işte karın ağrıları çok olur. Çoğu işte hani ishaldir, idrar yolu iltihabıdır veya parazittir diye geçiştirir. Bizden de kaynaklanır o. Ondan sonra böyle durumda bir de çocuğun dişitmesini, işitmeyi kontrol etsinler. Arkası dönükken işte Kemal Bey, Kemalciğim böyle seslensinler. Evet. Anladın mı? O zaten duymuyorsa hani öğretmene kalmadan çünkü eğitim öncesi dönemde de o kreş döneminde bazen de kaçırabiliyorlar. Bu eğitimlerle bu tabii diğer arkadaşlar sınıf öğretmenler birlikte bir program düzenlenebilir mi? Düzenlenebilir. Eğitim verilir. Kötü olmaz. Ondan sonra bir de insanlar işini severek yapmalı Kemal Beyciğim.
0: Tabii.
1: Yani sevmen lazım işini. Severek yapacaksın. O zaman mutlu olursun. Ve sağlık en güzel hazine, en güzel kıymet bilinecek bir şey. Kaybettiğimizde geri gelmiyor bazı şeyler.
0: Maalesef.
1: O yüzden her yani, işe sağlık uygun ediliyor.
0: Atması yani ölüme kadar
1: gidebiliyor.
0: Gidebiliyor yani ne kadar acı. Yani pek dikkate de alınmaz. Maalesef.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani öyle değil. Şimdi yaz aylarındayız. İnsanlar denize girecek. Ya bile bu mantarlar da var tabii kulak içi falan filan. Yani şimdi denize giriyorsunuz ya da havuza giriyorsunuz. Havuz çok yaygın. Yani bu kulak sağlığıyla ilgili havuzların nasıl bir tehdit
1: şöyle içinde okuyorum
0: da biraz hani keyifle kaçınacağız ama işte, yazlıkta havuza girecek olan vatandaşlarımız biraz daha bizi dikkatle dinlesinler.
1: Şimdi sahil kenti olması nedeniyle evet. Çok haklısınız. Yani bizim belki gelen atıyorum 30 hastanın belki 10 tanesi kulakla ilgili geliyor ve kulak veya dış kulak, havucu kulağı dediğimiz iltihap ki çok şiddetli ağrı yapar. Oldunuz mu hiç bilmiyorum böyle. Buraya tragus tepsi dokunduğunda zıplar. Evet. Doğum ağrısı kadar ağrı yapar. Yani öyle o derecede. Niye? Kulak yolu böyledir normalde. Bu şekilde daraldığında hem çok şiddetli ağrı hem de işitme kaybına neden oluyor. Dolayısıyla bu havuzlarda mümkün olduğu kadar ben havuzu önermiyorum. Niye? Hani kendine özel havuzsa olur. Ama ayağında mantar var.
0: Evet.
1: Ne bileyim işte hepatiti var.
0: Evet.
1: Ne bileyim idrar yolu iltihabı var. Ne bileyim biti var. Şey var. Herkes giriyor.

onu yutuyorsun. Yani havuzu. Denizi öneririz. Denizde o floralar aynı zamanda bizim kulak, dış kulak yolu florasyalarda uygunluk gösteriyor. Hatta egzama sorunları tedavi ediyor. Tamam. Bu kulakla ilgili mantarda en çok bizim bir kulağımızda mantar olmaz. Olursa ya hasta, şeker hastası ya da adaydır ya da başka yerinde mantar vardır. İşte ya da havuzdan almıştır. Yani işte

0: Yani onu su, bir de nemli. Mantar nemli ortamı sever. Mümkün olduğu kadar, bir de hani özellikle seyircilerime denk gelmişken söyleyeyim. Bizim kulaklarımızda bu kulak için böyle dışarı, bu kulak için böyle dışarı hep akıntı vardır. Dıştan gelen toz, toprak, mikrop, alerji madde vücut tutuyor, atmaya çalışıyor. Biz de gidişiyor, kaşınıyor, temizleyeceğiz diye ya parmak sokuyor, ya pamuklu çöp, ya peçete, ya kürdan, ya tokaya, ya mil, sayayım mı daha neler sok? Çivi. Yani sokanlar dışarı itmesinler, dışarı. Ha diğer türlü kulak kiri, dış kulak yolu dar olanlarda, dış kulak yolu tembel atamayanlarda, bir de vücudu yağlı, aşırı yağlı olanlarda karşılaşıyoruz bunlarla. Onları da zaten biz devreye giriyoruz. Onu da hastalık olarak görmesinler. Nasıl kirlenince banyo ihtiyacın oluyor, banyo yapıyorsun. Onu da banyo gibi düşün. O da 2 ayda 2 yıl arasında tekrar edebiliyor. Havuz önermiyorum. Deniz olabilir. Deniz hiç mahsuru yok.
1: Ya şu kulak sağlığı için biraz önce ifade ettiniz. O çok yaygın. Pamuklu çubuklar.
0: O peçete.
1: Peçete.
0: Bunlar yani parmak sokuyoruz. Olan vücut atmaya çalışıyor. Biz de geri ters hareket yapıp içeri itiyoruz.
1: Ne yapılacak peki?
0: Yani dışarı geleni alacaksın. İçeriye müdahale vücut atıyor zaten. Biz daha olanı içeriye temizleyeceğiz diye sokuyoruz. Yanlış orada yapıyoruz. Yani peki, dışarı yani, geleni alacaksın. İçeriye
1: müdahale bir kaşıntı yapıyor, bir rahatsızlık veriyor.
0: Su vardır. Su zaten yaptığımızı atarsın.
1: Evet. Böyle. Şimdi kulak temizliğini yapmak için ne kadar sürelerde tedavi gitmek gerekir? Yani illaki mesela kulaklar tamamen tıkandığı zaman mı?
0: Değil.
1: Yoksa yılda atıyorum mesela 2 defa 6 ayda 1 gidip kulakları hem muayene ettirip hem de temizletmek daha doğru değil midir hocam?
0: Doğrudur da para nasıl gelecek?
1: Sigorta karşılıyor zaten, sigortası imkanı olur. Bu bölüm işte.
0: Böyle fark anlıyor ya, o yüzden. Yani onlar da halkımızın durumunda düşünmek zorundayız. Hani dışarı geleni alsın, tıkandı zaten o zaman geliyor, biz müdahale ediyoruz. Hatta gelirken hastalarımıza tavsiyem şu, bir eczaneye gidip arkadaşlardan bir kulak yumuşatıcı alırlarsa daha kolay. Önceden şırıngayla yıkanıyordu eskilerde. Şimdi o terk edildi çünkü kulak sarı delinenler oldu. Biz şimdi kulağında egzama, alerjiden dolayı egzama olanlarda zaten kulağını sudan uzak tut diyoruz. Duşuna, banyona, hamam, havuz, deniz, kaplıca girerken ya iyi bir silikon tıkaç ya da pamuklu vazelin. Kulak sarı delikse zaten öneriyoruz onları. Hastanın durumuna göre değişiyor. Duymadığın anda gelecek. Kaşıntı ileri derecede, beyaz akıntı. Şimdi normalde kulakta beyaz akıntı mantara, yeşil akıntı iltihaba işarettir. İşte bunu ancak biz göreceğiz yani.
1: Doğal akıntı ne renk?
0: Doğal akıntı yok işte, normal sarı, altı sarısı, kahverengi, onlar kulak kiri.
1: Evet, kulak kiri.
0: Onlar kulak kiri.
1: Buharla falan bazen böyle. Buharla falan böyle şey yapanlar var.
0: Kulak sarı delinip geliyorlar. Tavsiye etme.
1: Şimdi hocam tabii ki yani çok önemli konulara temas ettiniz. Yani biz bile bilgilendik sayenizde.
0: Teşekkür ederim.
1: Sayın dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz de çok önemli bilgiler edindi. Branş olarak böyle sanki biraz böyle hani diğer branşlara göre biraz böyle hani olsa da olur, olmasa da olur diyen ciddi bir halk kitlesi var. Yani kulak, burun, boğaz hastalıklarıyla ilgili önlemini almayan vatandaşların nelerle karşı karşıya kalacağına dair bir tekrar daha rica edelim. Çünkü önemli bu.
0: Evet. Şimdi
1: bir de şuna da bağlarsak hocam.
0: Evet.
1: Yani mesela çok doktorun olmadığı, tıbbi destek alamayacağı, mesela gemi yolculuğu gibi diyelim, uzun süreler veyahut da işte nedir, çöllerde, çok ıssız yerlerde, ormanlarda çalışacak olan vatandaşlar için neler önerirsiniz bu konuda?
0: Şimdi hijyene çok dikkat etmek lazım.
1: Biz hijyene çok dikkat ediyoruz.
0: Evet. Yani hem bu ağız hijyeni hem el hijyeni.
1: Evet.
0: İkincisi beslenme.
1: Beslenme.
0: Yani rutin o proteindir, karbonhidrattır. İkinci doğal C vitamini olan şeyler ağırlık vermek lazım. Üçüncü sıvı alınımına dikkat etmek lazım. Bunlar hepsinden önemli. Bunlar yaptığımızda önce herkes kendini doktor olacak Kemal Beyciğim. Ondan sonra ben devreye girmem lazım. Ama şimdi dediğim gibi insanlar stres, yani iş stresten hani çok gerçekten kimseye bir şey söyleyemiyorum. Haklılar da. Hani herkes geçim derdinde. Yani zaman ayıramıyor. Yeterli belki gıda alamıyor. Ama bir suyu mesela içebilir. Ne bileyim işte bir...

0: yeterince beslenmeme olmasa bile beslenme şarttan uykusuna dikkat edebilir. Bunlar genel hijyen. Sadece bizim şeyde, dahili içinde, genel cerrahi içinde, kadın doğum içinde, çocuk içinde hep geçerli ana kurallardır bunlar. Bunlara dikkat ederse ondan sonra işte doktor devreye girecek. Bizim branş olarak bize müdahale eden çok olur. Dahiliyeciler de gelirler, aile hekimleri de gelirler, acil hekimleri de gelirler. Ben mesela günün birinde işte mesela dahiliyeci benim bademcik iltihabını yatırmış. 3 gündür üçlü antibiyotik veriyor ama düzelmiyor. İşte geçiyordum ya abi şurada bir hasta var bakar mısın filan. Gittik baktık hasta apseye dönmüş. Apse de eşittir direnç. Yani bir yerde su göllendiyse onun ağzını açarsan akar gider boşalır yer temizlenir. Onu da açman lazım. E bu apse dedim 3 gündür sende niye yatıyor? İşte. Her meslekte olduğu gibi bizim de kendimize göre tabii
1: yani farklı branş, şeyler branş, varsa da branş
0: atlayanlar çok olur. Atlayanlar çok yani ama bu konularda budur yani.
1: Evet, bu bizim konularda
0: kulak burun boğaz.
1: Yani kendini yetkin görürler. Onu biz çok yaşadık çünkü.
0: Evet.
1: Yani siz aslında dahiliyecidir. Bakar. Ya zaten bademciğin şişmiş al. Veyahut da işte şu sorunu var kulakta al hemen yazarlar.
0: Evet.
1: Mesela özellikle sağlık ocaklarında bu olur.
0: Evet.
1: Yani bunun da önlenmesi gerekmiyor mu hocam? Yani çünkü onu bu da
0: zaten
1: ciddi yani sıkıntılar.
0: Evet, şey yaptı, yani ilaçla ilgili mesela antibiyotik kriterleri getirdi.
1: Evet.
0: Mesela işte pratisyen hekimler her antibiyotiği yazamıyor mesela. Ondan sonra bizde de mesela yatan bir hastada belli antibiyotikleri kullanma intihaniyecinin ve kültür antibiyogram, kan kültürü, idrar kültürü, balgam kültürü yapılıp ona hassas antibiyotik tespit edildikten sonra koyuyoruz mesela başlayabiliyoruz. Bu güzel bir şey oldu. Şey hani tedbir almak önemli. İşte bunu da istememiz lazım. Yani biz kendimize önce hani kendimize değer vermemiz lazım. Kendimizin doktoru işte olmadığı yerde zaten dışında gelişiyor bazı şeyler. Onu zaten yardım istiyorsun. Orada biz devreye gireriz. Diğer türlü de bir şekilde inşallah hani hep gelen hastalarımıza geç de olsa müdahale, geç de olsa ameliyat ne kadar işte tedavi erken döndürebilirsek uğraşıyoruz.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz ama hani bizim sormayı akıl edemediğimiz sizin de bunu da anlatmamda yarar vardı diyebileceğiniz bir konu daha var mı?
0: Bir şey aklıma geldi. Mesela geniz eti halk arasında işte hocam dişim ürer mi tekrar diye mesela sorarlar. O aklıma geldi şimdi. Geniz etinin kapsülü olmadığı için çerçeveyi saran bir kılıf olmadığı için normal dokunun büyümüş hali. Onu deriyi tamamen şimdi biz bu deriyi sıyırsak hayatla bağdaşmaz. Kanama ve enfeksiyondan hayat tehlikeye sokar. Ondan dolayı diş geniz eti üreyebiliyor. Alerjik yapılarda biraz daha üreyebiliyor ama işte bu kliniklere sebep olmuş, işitme kaybına neden olmuş, boğaz enfeksiyonları, yüz gelişimini bozmuş, çocuğun okuldaki performansı bozulmuş, o zaman işte müdahale ediyoruz. Yani ve ileriki yaşlara doğru dediğim gibi puberteye 14 yaşlarına doğru gerileme özeline sahip. Ha yetişkinlerde de mesela geniz eti görülebiliyor ama o çok tehlikeli. O genelde tümör aklımıza getirir. O işte tek taraflı olup mesela bu geniz etinde bizim genelde çocuklarda iki kulağında olur. Yetişkinlerde tek kulağı. Hocam tek kulağım duymuyor. Hani şey diyor telefonu alıyorum bunu tutuyorum. Telefonu bunu alıyorum bu duymuyor diyor. İşte çift görme. Hemen geniz beyinle komşu olduğu için oraya yayılıyor. Aynı zamanda ağız kokusu, genizde kuruluk, zayıflama ve işte bu sağ sol yan olmasına göre burada şu üst iki kısımda üst bir bölü üst bir iki bölü üç servikal derin notlarda burada kitle oluşur, şişer. Hı. Ve normal lenfezi değildir o. Mesela yani öyle. O yüzden yetişkinlerde geniz eti görülürse tehlikeli. O aklıma geldi. Onu söylemiş olayım.
1: Evet. Yani orada kanserin varlığını
0: değil yani biz o zaman parçalıyoruz. Parçalıyoruz. Evet. Ona göre ışın tedavisi ya da kemoterapi.
1: Evet. Geniz eti sorunlarıyla ilgili belirtiler yani bir şişlik olacak bir leh bezlerinde.
0: Yetişkinde. Evet. Hı-hı. Yetişkinde burada şu üst kısımda derinde böyle şişlik ama hissediliyor dışarıya çıkıyor. Hı-hı. Diğer türlü de işte geniz kuruluğu, geniz akıntısı, koku gelmesi, işte tek kulakta duymama, evet. Çınlama, ondan sonra çift görme.
1: Çift görme. Sürekli evet. Çift görme mi? Ara sıra çift görme mi?
0: Bu hastalık başladığında çift görme. Niye? Abdüsen siniri dedi.

0: gözün sinirini etkiliyor da o yüzden. Etrafında.
1: Evet hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok biz kapsamlı bilgiler verdiniz.
0: Estağfurullah. Konunun da dışına çıktı ama güzel oldu. Halkımızı da bilgilendirmiş
1: yani, tabii. Yani bilgilendirme noktasında donanımımız çok yüksek.
0: Teşekkür ederim sizin güzelliğiniz.
1: Evet. Kulak boğaz uzmanı Doktor Cengiz Gök. Evet, Cengiz Gök gerçekten yıllarını hekimliğe vermiş. Pek çok önemli sağlık kuruluşunda görev yapmış. Uzman bir isim. Bir de Yılmaz Aksoy var. Benim böyle uzmanlığına çok güvendiğim cildiyeci.
0: Evet.
1: Yılmaz Aksoy da yayınımıza gelmişti.
0: Abimiz o bizim.
1: O bizim abimiz gerçekten. Yani böyle büyüğümüz. Ben şu an çok şahit oldum. Yani böyle derdine derman bulamayan veya da yanlış tedaviler kurbanı olmuş. İşte gitmiş kangala mangala vesaire. En sonunda tavsiye Doktor Yılmaz Aksoy'u bulmuş ve tedavide olmuş. Siz de aynı çerçevede gerçekten hekimlik noktasında çok üst düzey bir araştır. Biz de gazeteciyiz. Bak her gün yeni haberler, yeni bilgiler, değil mi? Yeni olaylar takip etmek zorundayız. Tabii. Araştırmak zorundayız.
0: Gündemi geliştirmek zorundayız.
1: Evet,
0: öncelemek zorundayız kendimizi.
1: Tebrik ediyorum. Biz bütün hekimlerden aynı duyarlılığı ve anlayışı bekliyoruz. Bilgilerini kamuoyuyla paylaşma noktasında bizler bir aracı olursak ne mutlu bizlere.
0: Çok
1: her zaman da bekleriz. Sizi biraz kısa tuttuk ama en azından birkaç konu üzerine ciddi bilgiler de aktardınız.
0: İnşallah ilerleyen zamanlarda hani bir sinüzit, bu burun eğirdikleri toplumda çok mesela %80'dir.
1: Evet.
0: Onlara da bir görüşelim. Alerji.
1: Alerji.
0: Mesela görüşelim. Evet. Reflüler, ses kısıklıkları. Görüşelim.
1: En önemli konuları atladık. O zaman bir daha. O zaman İnşallah. Bunlar üzerine bir daha ileriki günlerde.
0: Davet bekliyoruz. Davet. Evet. Atalarım sözü biliyorsun. Davet edildiğin yere erinme. Davet edilmediğin yerde görünme.
1: Davet edeceğiz. Evet. Tamam, bu yarım kalan konumuzu tamamlamak üzere sizi yakın bir zamanda tekrar izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizle buluşturacağız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Doktor
0: teşekkür
1: Cengiz
0: ederim.
1: Gök. Çok sağ olun efendim.
0: Herkese sağlıklı günler diliyorum inşallah. Dikkat etsinler kendine. Allah'a emanet olsunlar.
1: Evet sayın izler, sağlık deyip geçmeyelim. Kulak, burun, boğaz ne kadar önemli olduğunu Doktor Cengiz Gök'ten dinledik. Gerçekten çok çok önemli. Pek çok hayati tehlikeye çanak tutacak hastalıkların belki de en başlangıç noktasında kulak, burun, boğaz sorunları yatabiliyor. Bunu da öğrendik. Şimdi Mersin ve ilçelerinde hava durumunu da Büşra Değer'den öğrenelim.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış görünüyor. Yarın ise çoğunlukla güneşli olacak ve 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Anamur'dayız. Anamur'da bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise yer yer sağanak yağışlar olacak. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve Mut'tayız. Mut'ta bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Günlerdeyiz. Günlerde bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. 29 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise açık geçecek. Yarın ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Silifke'deyiz. Silifke'ye baktığımızda bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise baktığımızda yer yer sağanak yağış ardından güneş açacak. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bölge

Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olacak ve 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda oldukça nemli bir gece bizleri bekliyor ve yarın ise çoğunlukla güneşli olacak. Tarsus'tayız. Tarsus'ta bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış ardından çoğunlukla güneşli olacak. Mersin'in son ilçesi Çamlıyarlı'dayız ve baktığımızda yer yer sağanak yağışlar olacak. Bugün 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise parçalı yer yer gök gürültülü olacak ve 17 dereceyi gösteriyor. Yarına baktığımızda ise sağanak yağışlar olacak. Ardından güneş çıkacak. Değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yer sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİ, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve MUT Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından MUT ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yüksek öğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 teksin çağrı merkezine gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: ASML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Soytarılık etme ben güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doğurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrası dönemdeki barış hasılasından Avrupalılar kadar istifade edemediğini söyleyerek, "Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere bir araya geldiği vurgulandı. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ABD'nin uluslararası su yolunda seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik haksız saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğu bildirildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf sanal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kalibaf, Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır. ABD çırpındıkça daha çok batacaktır dedi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentte görev yapan basın mensuplarını makamında ağırladı. Görüşmede kamuoyunun doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirilmesinde medyanın üstlendiği önemli role dikkat çekilirken, kamu kurumlarıyla basın arasında güçlü ve sağlıklı bir iletişim kurulmasının toplumsal fayda açısından taşıdığı önem vurgulandı. Sudan heyeti Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ne işbirliği ziyaretinde bulundu. Programda heyete bölgenin üretim kapasitesi, yatırım alanları, eğitim projeleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verildi. Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar, Anamur için beklenen haberi verdi. Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde açılan 4 yıllık Turizm İşletmeciliği lisans bölümü 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek. Kamu ve özel sektörde görev yapan 100'den fazla eczacı, Mersin Eczacı Odası tarafından düzenlenen Güney Bölge Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Çalıştayı'nda bir araya geldi. Mesleğin farklı çalışma alanlarında karşılaşılan sorunların ele alındığı programın sonunda hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirgede eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik 12 maddeden oluşan çözüm önerilerine yer verildi. Mersin polisinin yaptığı çalışma sonucu tespit edilen bir depoya baskın düzenlendi. Operasyonda duvar saatleri içerisinde 48 kilo 774 gram ağırlığında 186.905 adet uyuşturucu hapla 1992 adet tarihi eser ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Emre Bey kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emre Bey'in bu hafta nişan yapmaya

0: inceledi. Ziyaret sırasında çiftçilerle sohbet eden heyet, üreticilere verimli ve bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde temiz bir çevre, temiz Hamidiye sloganıyla çocuklara yönelik çevre bilinci eğitimi düzenlendi. Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları takdim edildi. Mersin İdman Yurdu'nda yöneticilik yapmış olan Yalçın Kurtuluş, Kırmızı Lacivertli Kulübün geleceğini kurtarmak adına kurulan yeni platformun sessizliğini bozması gerektiğini söyledi. Kurtuluş ayrıca zaman daralıyor, yönetim kurulunun acilen oluşturulması ve kararların derhal alınması gerekiyor dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda oynanan Arjantin-Mısır maçı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Karşılaşmanın hakemi François Le Texier'in kararları futbol severlerin tartışma konusu olurken çarpıcı bir olay yaşandı. Mısır Futbol Federasyonu'nun Fransız hakem için FIFA'ya resmi şikayette bulunduğu öne sürüldü. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Maltepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Takvimler 9 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyiciler. Ankara'daki NATO zirvesinin yankıları sürerken liderlerin mesajları ve alınan kararlar gündemdeki yerini koruyor. Dünyada ise güvenlik başlıkları, bölgesel gerilimler ve diplomatik gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Mersin ve çevresinde ise asayiş, trafik ve yaşamdan dikkat çeken gelişmeler yaşandı ve başlıyoruz.

0: Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devletler ve Hükümet Başkanları Zirvesi yayımlanan sonuç bildirgesiyle sona erdi. Bildirgede NATO'nun temel ilkesi olan Washington Anlaşması'nın 5. maddesine yönelik sarsılmaz bağlılık yeniden teyit edildi. Bir müttefike yapılan saldırı tüm müttefiklere yapılmış sayılır ilkesi yenilenirken ittifakın birlik, dayanışma ve caydırıcılık anlayışının güçlendirilmesiyle vurgulandı. Sonuç bildirgesinde ayrıca Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliği açısından uzun vadeli tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtilirken, terörle mücadele kararlılığı da bir kez daha ifade edildi. Müttefikler savunma sanayisini güçlendirmek amacıyla 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmaları yapılacağını da duyurdu. Ve liderler evlerine dönmeye başladı. Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Ankara, 2 gün süren NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İttifakın 32 üyesinin liderlerini bir araya getiren zirvede savunma harcamalarının artırılması, Avrupa-Atlantik güvenliği, savunma sanayi işbirlikleri, Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alındı. Liderler oturumları ve ikili temasların ardından zirve sona ererken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kapanışta düzenlediği basın toplantısında zirvede alınan kararları değerlendirdi ve Türkiye'nin öncelikleriyle bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin mesajlar verdi.
2: Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı

0: az önce başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz. Öncelikle bir hususu burada ifade etmek isterim. Türkiye olarak Soğuk Savaş sonrası dönemin barış hasılasından Avrupalı dostlarımız kadar istifade edemedik. Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Dolayısıyla çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Ama bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefiğe kıyasla hayli ilerideyiz. Değerli arkadaşlar, zirvemizde geçtiğimiz yıl Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Ülkemizin savunma sanayi alanında son 23 yılda gerçekleştirdiği büyük atılım herkesin malumudur. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender müttefiklerden biriyiz. İnsansız hava araçlarında, deniz araçlarında, savaş gemilerinde dünyada üst sıralarda yer alıyoruz. Bir yandan ordumuzu yerli kabiliyetlerle teçhiz ederken diğer yandan da ihraç ettiğimiz savunma sanayi ürünleriyle müttefiklerimize destek oluyoruz. Diğer yandan müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler her ne kadar azalmış olsa da halen devam ediyor. Bunların amasız ve fakatsız biçimde bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu hususa zirve bildirisinde de özel olarak vurgu yapılmasını sağladık. Şunun altını bir kez daha çizmek durumundayım. NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
0: Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize. İçeride olmadığım sıralarda değinmişse bilmiyorum ama Gazze konusunu ısrarla ben işledim. Üzerinde durdum ve Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sülhü sükuna kavuşturmamız lazım.

0: ABD ile İran arasında gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanıyor. ABD'nin İran'da yaklaşık 90 askeri hedef vurduğu saldırılarda İran'a göre 14 kişi hayatını kaybetti. 78 kişi yaralandı. ABD operasyonunun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik tehditleri azaltmayı amaçladığını açıkladı. İran ise misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve İHA'larla hedef aldığını duyurdu.
1: ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılarla tırmanan gerilim yeni bir boyuta taşındı. ABD, İran'da yaklaşık 90 askeri hedefi vururken İran saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yaralandığını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın ticari gemilere saldırı kapasitesini azaltmak amacıyla düzenlenen operasyonda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı depolarıyla askeri lojistik altyapısının hedef alındığını bildirdi. Operasyonun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıların ardından gerçekleştirildiği belirtildi. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu ise misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada yeni ABD saldırıları olması halinde bölgedeki Amerikan üslerine yönelik ek misillemeler yapılacağı uyarısı da yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini öne sürdü. Ancak buna güvenmediğini söyleyen Trump, İran'ın anlaşmaya sadık kalacağına inanmadığını ifade etti. Karşılıklı saldırılarla tırmanan gerilim bölgede yakından izlenmeye devam ediyor.
0: Mersin'de düzenlenen operasyonda duvar saatlerinin içine gizlenmiş 186.905 uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yenişehir ilçesindeki ev ve depoya yapılan baskınlarda toplam 48 kilo 774 gram uyuşturucu ile tarihi eser niteliğindeki obje bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
2: Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda duvar saatlerinin içine gizlenmiş yüz binlerce uyuşturucu hapla tarihi eser niteliğinde çok sayıda obje ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde narkotik, istihbarat ve kom ekiplerinin ortak çalışmasıyla Yenişehir ilçesindeki bir ev ve depo tespit edildi. Belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda 200 duvar saatinin içerisine özenle gizlenmiş 48 kilo 774 gram ağırlığında 186.905 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bronz ve gümüş sikkeler, yüzükler ve İbranice yazılar bulunan deri çantaların da aralarında yer aldığı, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 1992 obje ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Mersin'in Mutlu ilçesinde sepse yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 26 yaşındaki Emre Bozdoğan hayatını kaybetti.
1: Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazası genç bir sürücünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Sebze yüklü kamyonuyla Mut istikametine ilerleyen 26 yaşındaki Emre Bozdoğan, Alahan mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Hurda'ya dönen kamyonun altında sıkışan genç sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana'nın Abdioğlu mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Emre Bozdoğan'ın bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden

0: Bozdoğan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğarken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Mersin'in Toroslar ilçesinde yolcu minibüsüyle konteyner yükleme vincinin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kazada vinçteki demir parçası minibüsün ön camını delerek içeri girerken sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Mersin'de yolcu minibüsüyle konteyner yükleme vincinin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle vinçteki demir parçası minibüsün ön camını delerek aracın içine girdi. Kaza Toroslar ilçesi Yalınayak mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki Ufuk Bey yönetimindeki yolcu minibüsü ara sokaktan gelen Ramazan Ö yönetimindeki konteyner yükleme vinciyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla birlikte vinçteki demir parçası yolcu minibüsünün ön camından içeri girdi. Minibüs şoförü Ufuk Bey yaralanırken yaralı ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüste yolcu bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza Mersin-Adana D400 Karayolu Huzurkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle karşı yönlerden gelen iki tırın çarpışması sonucu araçlarda büyük hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilen tır sürücüsü Yahya Çay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 16 yaşındaki Şehmus Y. olay yerinde hayatını kaybederken diğer tır sürücüsü Baki T.'nin tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.
1: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç sahil güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. İlk olarak müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Gencin tedavisinin devam ettiği de öğrenildi.
0: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Dörtyol ilçesinin Yeniyurt mahallesi sahilinde denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye Dörtyol Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler 19 yaşındaki EM'yi denizden çıkararak kıyıya ulaştırdı. Sahil güvenlik ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan EM 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin tedavi altına alındığı öğrenildi.
2: Brezilyalı paraşütçü Amazon yağmur ormanlarına havadan 100 milyon ağaç tohumu bıraktı.

0: Trabzon'da bir vatandaşın baykuşla sohbeti yüzleri güldürdü.
1: Ulan bizim eve bir baykuş girmedi, bu da girdi ya. Bizim eve bir baykuş girmedi, bu da girdi ya. Sen ne çirkin adamsın? Gel bana, gel. Ulan bana da buyurun. Bizim eve her türlü kuş girdi. Bir baykuş girmeliydi. O da baykuş eve girdi. Hoş geldin sen, çok çirkin bir canlısın sen. O öyle kararmama çirkinleşiyordun, demin çok güzeldi. Gel, şık.
0: Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar havuz talebinde bulundu.
2: Terlemek için vallahi.
3: Peki ölmekten korkmuyor musun?
2: Hayır abi. Biz ölürsek, boğursak burada belediyenin vebali olsun üzerine.
3: Neden?
2: Abicim burada havuz yapmıyorlar. Biz de geçen gün kardeşimiz boğuldu, bizi kurtardı. Ama devlet, belediyemiz havuz yapsaydı burada hiçbir şey, herhangi bir şeyler olmazdı. Biz de çığlıklar dövüyoruz. Annelere alacağına çığlıklar alsın. Doğru değil mi abi Kılıç? Şimdi onlar, ailesi alacağına onlar alsın abi.

0: Mersin'de nesli tehlike altında bulunan deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonu devam ediyor. Mevsim koşulları nedeniyle bu yıl geç başlayan yuvalama döneminde Davultepe sahili, 100. Yıl Tabiat Parkı ve Erdemli Alata sahilinde yuva sayılarının sevindirici seviyede olduğu belirtildi.
1: Nesli tehlike altında bulunan Caretta Caretta ve Chelonia Midas deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Mersin'de yumurtlama sezonu sürüyor. Mezitli Davultepe sahili 100. Yıl Tabiat Parkı ile Erdemli Alata sahilinde bu yıl mevsim koşulları nedeniyle yuvalama geç başlasa da uzmanlar yuva sayılarının sevindirici seviyede olduğunu belirtiyor.
2: Mersin'de bu sene yuvalamalar küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle beraber geç başladı. Geç başlamasına rağmen şu anda yuva sayısı durumları çok iyi. Akdeniz'deki deniz kaplumbağası popülasyonu büyüklüğü giderek artıyor.
1: Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Dr. Mahmut Ergen'e yaklaşık 30 yıl önce başlatılan koruma çalışmalarının bugün olumlu sonuç verdiğini ve Akdeniz'deki deniz kaplumbağası popülasyonunun artış gösterdiğini söyledi.
2: Deniz kaplumbağaların çalışmalarının şöyle bir önemi var. Bu canlılar yaklaşık 25-30 yılda eşeysel olgunluğa geldiği için bundan 30 yıl önce yapılan çalışmaların şu anda meyvelerini topluyoruz ve sonuçlarda gayet başarılı. Yani deniz kaplumbağası türlerinde yuvalama 2 yılda bir ya da 3 yılda bir gerçekleştiği için biz grafiklere baktığımızda bir dalgalanma görürüz. Ve bu dalgalanmayı uzun yıllar boyunca izleyip deniz kaplumbağaları popülasyonu hakkında bilgi sahibi oluruz. Tam olarak yuva sayısı vermek şu anda doğru değil. Yuvalama sezonu sonunda net rakamlar belirlenecek ama popülasyon büyüklüğü hem Akdeniz'deki hem dünyadaki artış göstermekte, olumlu sonuçlar almaktayız yapılan çalışmalardan dolayı. Yani deniz kaplumbağalarının sadece dişileri kumsallara yuvalamak için çıkıyor ve bu canlılarda kumsal sadakati dediğimiz olay var. Yani 30 yıl önce bu kumsaldan çıkan yavrular şu anda yumurta bırakmak için kumsallarımıza geliyorlar. Ve dolayısıyla insanlar da bu canlıları merak ediyor. Çünkü sadece ömürlerinin binde biri karada geçiyor ve sadece dişi deniz kaplumbağaları karaya çıkıyor. Yuvalama kumsallarının dışında da yuvalamalar oluyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, deniz kaplumbağasını gördüğünüz zaman çok fazla yanına yaklaşmayın. Yani 25 metre mesafeden izlediğiniz

zaman bir sıkıntı olmaz ama yanına yaklaşıldığı zaman ya da işte flaşlı çekimler yapıldığı zaman bu canlılar rahatsız olup geri denize gitmekte ve çok zorlandıklarında yumurtalarını denize bırakmaktadırlar.

0: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Ve bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Sun FM.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet yalnız.

duymadınız. Montajda 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16.

0: ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Megaya sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasite

0: güçlendirecek olan MESKİ, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve MUT Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Karsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından MUT ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Arı 185 teksin çağrı merkezine gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

ayrılığın ne demek olduğunu bilir misin?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci tamamlandığında Türkiye'nin bir seviye daha atlayacağını söyledi. Bakan Çiftçi, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin teslim olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderildi. Alınacak tedbirler doğrultusunda okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi platformlarda kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık şekilde paylaşılamayacak. Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda yeni avukatlar dosyayı yeniden incelemeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek dış ticaret beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5 olarak gerçekleşti. Endeksin

yüzün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde iyimser olduğunu göstermektedir, dedi. İsrail basını NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde Türkiye'nin bölgesel bir süper güce dönüştüğü ifade edilirken Ankara'nın artık sadece bir savunma sanayi tedarikçisi değil, küresel güç dengesi

0: Onay verdi. Almanya Başbakanı Merz, anlaşmanın Ankara'daki NATO zirvesi sırasında sağlandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler nüfus tahminleri verilerine göre 2025 yılı ortası itibarıyla dünya nüfusunun 8.231.613.070 kişiye ulaştığı öngörüldü. En fazla nüfusa sahip ülke Hindistan oldu. Türkiye ise 86.092.168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alarak küresel nüfusun %1'ini oluşturdu. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında 2026 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Toros, 2026 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen toplam 483 projenin yatırım bedelinin 348 milyar 235 milyon 458 bin lira olduğunu açıkladı. Toros, tamamlanan ve yapımı devam eden 314 proje için 2026 yılında toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin lira harcama gerçekleştirildiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Programla yaz boyunca ulaşım, altyapı, spor, eğitim, kültür, sanat ve sosyal yaşam başta olmak üzere birçok alanda kentin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Türkiye ile Sudan arasında ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sudan heyeti sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu. Sudanlı yetkililer Türk yatırımcıları stratejik ortaklığa davet etti. Mersin'de tırın karşı şeride geçip başka bir tırla çarpıştığı kazada yaralanan 63 yaşındaki sürücü Baki T. de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Mersin E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamza Şenkaya, Bayburt M-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na atandı. Kurum çalışanları Mersin'deki hizmetlerinden dolayı Şenkaya'ya teşekkür edip yeni görev yerinde başarı diledi. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklandı. Yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü MSK kadrosuna yeni isimler katmayı sürdürüyor. MSK bu kapsamda 37 yaşındaki Orhan Hacıyeva ile sözleşme imzaladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde yağmur.

0: 342 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: 0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: ararım teker teker seni bulurum.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem in

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Yağmur yemekçilikten bol bol ye.

Zöde, yağmur yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 05.

0: İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİ, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi,

0: Türkiye Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve Mut Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezit ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı projesiyle yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Karsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından Mut ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler, can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci tamamlandığında Türkiye'nin bir seviye daha atlayacağını söyledi. Bakan Çiftçi, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin teslim olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderildi. Alınacak tedbirler doğrultusunda okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık şekilde paylaşılamayacak. Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda yeni avukatlar dosyayı yeniden incelemeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek dış ticaret beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5 olarak gerçekleşti. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde iyimser olduğunu göstermektedir, dedi. İsrail basını NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde Türkiye'nin bölgesel bir süper güce dönüştüğü ifade edilirken Ankara'nın artık sadece bir savunma sanayi tedarikçisi değil, küresel güç dengesini etkilemeyi hedefleyen stratejik bir aktör olduğu belirtildi. Almanya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın alacak. ABD, Almanya'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin satışına onay verdi. Almanya Başbakanı Merz, anlaşmanın Ankara'daki NATO zirvesi sırasında sağlandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler nüfus tahminleri verilerine göre 2025 yılı ortası itibarıyla dünya nüfusunun 8.231.613.070 kişiye ulaştığı öngörüldü. En fazla nüfusa sahip ülke Hindistan oldu. Türkiye ise 86.092.168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alarak küresel nüfusun %1'ini oluşturdu. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında 2026 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Toros, 2026 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen toplam 483 projenin yatırım bedelinin 348 milyar 235 milyon 458 bin lira olduğunu açıkladı. Toros, tamamlanan ve yapımı devam eden 314 proje için 2026 yılında toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin lira harcama gerçekleştirildiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Programla yaz boyunca ulaşım, altyapı, spor, eğitim, kültür, sanat ve sosyal yaşam başta olmak üzere birçok alanda kentin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Türkiye ile Sudan arasında ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sudan heyeti, sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu. Sudanlı yetkililer Türk yatırımcıları stratejik ortaklığa davet etti. Mersin'de tırın karşı şeride geçip başka bir tırla çarpıştığı kazada yaralanan 63 yaşındaki sürücü Baki T. de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Mersin E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamza Şenkaya, Bayburt M-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na atandı. Kurum çalışanları Mersin'deki hizmetlerinden dolayı Şenkaya'ya teşekkür edip yeni görev yerinde başarı diledi. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan

şüpheli tutuklandı. Yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü MSK kadrosuna yeni isimler katmayı sürdürüyor. MSK bu kapsamda 37 yaşındaki Orhan Hacıyeva ile sözleşme imzaladı. Haberler.

İndirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sun FM.
1: Gidene kal demeyeceksin. Gidene kal demek zavallılara, kalana git demek terbiyesizlere, dönmeyene dön demek acizlere, hak edene git demek asillere yakışır.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'nun sunumuyla İçer Gündemi başlıyor.

0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konulara değineceğiz. NATO zirvesi 2 gün boyunca Türkiye'de, Ankara'da gerçekleştirildi. 36. NATO zirvesi ve NATO'ya üye ülkelerin devlet başkanları, hükümet başkanları, bürokratlar geldiler. Çok sayıda kişi Ankara'da ağırlandı ve sosyal medya paylaşımlarından anlaşıldığı üzere herkes Ankara'dan memnun kaldı. Türkiye'den memnun kaldı. NATO zirvesinde gördüğü, yaşadığı, Türkiye'ye, Ankara'ya dair her şeyden memnun kaldı. Ülkesine döndü. Ve şimdilerde dünya çapında sosyal medyada Ankara'ya gelip NATO zirvesini takip eden gazetecilerin ya da bürokratların, teknokratların, devlet görevlilerinin yapmış oldukları paylaşımlarda Ankara'ya dair, NATO zirvesine dair, Ankara'nın kedilerine dair, külliyeye dair, mehterle karşılamaya dair, kendilerine ikram edilen kahvaltılıklara, tatlılara, yemeklere dair paylaşımları çok büyük beğeniler alıyor ve Türkiye hakikaten çok büyük bedeller ödeyerek yaptırabileceği bir reklam kampanyasını NATO zirvesi sayesinde gerçekleştirdi. NATO zirvesi tamamlandı. Tabii zirve tamamlandıktan sonra da ev sahibi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir değerlendirme konuşması yaptı. Aynı zamanda da NATO zirvesine yönelik olarak basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
1: Ankara 2 gün süren NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İttifakın 32 üyesinin liderlerini bir araya getiren zirvede savunma harcamalarının artırılması, Avrupa Atlantik Güvenliği, savunma sanayi işbirlikleri, Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alındı. Liderler oturumları ve ikili temasların ardından zirve sona ererken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kapanışta düzenlediği basın toplantısında zirvede alınan kararları değerlendirdi ve Türkiye'nin öncelikleriyle bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin mesajlar verdi.
2: Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz. Öncelikle bir hususu burada ifade etmek isterim. Türkiye olarak soğuk savaş sonrası dönemin barış hasılasından Avrupalı dostlarımız kadar istifade edemedik. Birçok

0: kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Dolayısıyla çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Ama bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefiye kıyasla hayli ilerideyiz. Değerli arkadaşlar, zirvemizde geçtiğimiz yıl Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Ülkemizin savunma sanayi alanında son 23 yılda gerçekleştirdiği büyük atılım herkesin malumudur. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender müttefiklerden biriyiz. İnsansız hava araçlarında, deniz araçlarında, savaş gemilerinde dünyada üst sıralarda yer alıyoruz. Bir yandan ordumuzu yerli kabiliyetlerle teçhiz ederken diğer yandan da ihraç ettiğimiz savunma sanayi ürünleriyle müttefiklerimize destek oluyoruz. Diğer yandan müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler her ne kadar azalmış olsa da halen devam ediyor. Bunların amasız ve fakatsız biçimde bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu hususa zirve bildirisinde de özel olarak vurgu yapılmasını sağladık. Şunun altını bir kez daha çizmek durumundayım. NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
0: Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize. İçeride olmadığım sıralarda değinmişse bilmiyorum ama Gazze konusunu ısrarla ben işledim. Üzerinde durdum ve Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sulhü sükuna kavuşturmamız lazım.
2: NATO zirvesinde tabii bütün gözler ABD Başkanı Donald Trump'daydı. Donald Trump'ın yapacağı açıklamalar ilgi çekti. Hatta yaptığı ya da yapmadığı ya da yapamadığı ya da yapmaya çalıştığı açıklamalar bile ilgi çekti. Donald Trump dünyayı, Türkiye'yi ve bölgeyi ilgilendiren konularda bulunduğu mekanlara göre konuştu. Zirvede liderler toplantısı başlamadan önce sorulara farklı cevaplar verdi. Liderler toplantısında farklı konulara değindi. Türkiye'den ayrılırken de gazetecilerin sorularına farklı cevaplar verdi. Tabii Donald Trump ülkesine dönerken İran'la da ateşkesi ve barışı da yırtıp attı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere saldırısı bahane edilerek İran'ın

0: Hürmüz Boğazı'ndaki kıyı kesimindeki 90 askeri hedefin vurulduğunu söyledi Donald Trump. Bu soruya yönelik uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, tabii aynı zamanda İran'da, Bahreyn ve Kuveyt'e dronlar ve füzeler gönderdi. Bölgede gerilim arttı ve her geçen saatte artıyor gibi.
1: ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılarla tırmanan gerilim yeni bir boyuta taşındı. ABD, İran'da yaklaşık 90 askeri hedefi vururken İran saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yaralandığını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın ticari gemilere saldırı kapasitesini azaltmak amacıyla düzenlenen operasyonda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı depolarıyla askeri lojistik altyapısının hedef alındığını bildirdi. Operasyonun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıların ardından gerçekleştirildiği belirtildi. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu ise misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada yeni ABD saldırıları olması halinde bölgedeki Amerikan üslerine yönelik ek misillemeler yapılacağı uyarısı da yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini öne sürdü. Ancak buna güvenmediğini söyleyen Trump, İran'ın anlaşmaya sadık kalacağına inanmadığını ifade etti. Karşılıklı saldırılarla tırmanan gerilim bölgede yakından izlenmeye devam ediyor.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde, il genelinde yatırım atağı başlattı. Ve yaz ayı boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kente her alanda kazandıracağı yatırımlar, açılışlarla, temel atmalarla devam edecek. Bu yaz Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 tesisi, 15 yatırımı Mersin'e kazandıracak.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Program kapsamında Tarsus'ta temeli atılan Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin yanı sıra toplu konut projesi de başlayacak. Mezitli'de Kent Meydanı, Müftü Deresi, Yaşam Vadisi ve Vatan Kuyuluk bütünleşik katlı kavşağı projeleriyle hem sosyal yaşam alanlarının artırılması hem de ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Gençler ve çocuklara yönelik yatırımlar da yaz döneminde hız kazanacak. Tarsus'ta Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park'la Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu hizmete açılacak. Mut ve Aydıncık'ta da yeni okuma salonları vatandaşların kullanımına sunulacak. Tömük Arpaç Bahşiş kanalizasyon hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjının temeli atılırken Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve Mut Kanalizasyon Hattı projeleri tamamlanarak hizmete alınacak.
0: Toroslar Belediyesi de dijital atağa başlattı. Belediye arşivindeki bütün belgeler dijital ortama aktarılıyor.
1: Toroslar Belediyesi dijital belediyecilik çalışmaları kapsamında akıllı doküman arşiv yönetim sistemi ve arşiv belgelerinin sayısallaştırılması projesini hayata geçirdi. Projeyle belediyenin yıllara dayanan kurumsal hafızası dijital ortama taşınıyor. Eylül 2024'te başlatılan çalışma kapsamında belediye arşivlerinde bulunan proje, plan, yazışma ve resmi belgeler tek tek taranarak elektronik ortama aktarıldı. Bugüne kadar 4.515.403 sayfa evrak dijitalleştirilirken belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu belgelere saniyeler içinde erişilebilecek bir sistem oluşturuldu. Yeni sistemle belgelerin kaybolma, yıpranma,

0: Yangın ve sel gibi risklere karşı korunması hedeflenirken düzenli yedekleme sayesinde kurumsal hafıza güvence altına alındı. Dijitalleşme çalışmaları kapsamında 2025 yılında saklama süresi dolan 23.600 kilogram evrak gerekli onayların ardından güvenli şekilde imha edilerek geri dönüşüme kazandırıldı. Bu süreçten 132.750 lira gelir elde edilirken çevrenin korunmasına da katkı sağlandı. Belediye dijital dönüşüm çalışmalarıyla hizmet süreçlerini daha hızlı, güvenli ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.
1: Mersin'de üzücü bir olay yaşandı. 1,5 yaşındaki çocuk evlerinin balkonunda elektriğe kapıldı. Ama orada veli ya da çocuğun yanında bulunan büyüğünün herhangi bir eksikliği, ihmali yok. Vakti zamanında Mersin'de yapılan toplu konutlarda elektrik iletim hatlarının sağlıklı bir şekilde ne bina içinden ne de bina dışından döşenmediğini herkes biliyor. Ve herkes ne yazık ki zamanında Mersin'de yapılan toplu konutlar projelerinde ihmaller olduğunu, aksaklıklar olduğunu, su hatlarının, kanalizasyon hatlarının, elektrik hatlarının gelişi güzel döşendiğini biliyor. Ki hatta Mersin'in elektrik sorunu da hiçbir zaman düzelmedi ve düzelecek gibi de gözükmüyor. Çünkü tedarikçi firma Mersin'e ne yazık ki yatırım yapmıyor. Mersin'in elektrik altyapısı da her zaman kötüydü ve şu anda da kötü. Bir çocuk evlerinin balkonunda demirlere dokununca elektriğe çarpıldı. O çocuğu kurtarmak isteyen babaannesi de elektriğe çarpıldı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi görüyordu. Doktorlar ümidi kesmişti. Bu programa girmeden önce aldığımız bilgiyle ne yazık ki 1,5 yaşındaki bir çocuk müteahhitin ve o toplu konutu yapan firmanın yetkililerinin elektrikle ilgili kurum ve kuruluşların ihmalkarlığı nedeniyle hayatını kaybetti.
0: Mersin'de 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci evlerinin balkonunda oynadığı sırada demirlere temas eden elektrik kablosundan akıma kapıldı. O an yanında bulunan anneannesi torununu kurtarmak için hiç düşünmeden müdahale etti. Ancak o da elektrik akımına kapıldı. Büyük bir panik yaşanırken küçük Yamaç Ali nefes alamıyordu. Ailesi komşularının yardımıyla minik çocuğu hastaneye yetiştirdi.
2: Yamaç böyle demiri tutup çocuklara bakıyordu. Ben de burada oturmuştum. Böyle bir yamaçı çektim Ceyran beni. Elektrik beni tuttu. Ben bağırdım. İçeri gittim. Bu ara Ceyran bizi. Elektrik bizi çekti. Ben korktum.
0: Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yamaç Ali'nin hayati tehlikesi ise sürüyor. Ailesinin iddiasına göre aynı mahallede benzer bir elektrik kaçağı olayı kısa süre önce başka bir çocukta da yaşandı.
3: Buyurun abi. Bu kablo birbirlerine dolanmış. Oradan elektrik akımı geliyor. Hatta bir iki komşum da şikayette bulundu. Dediler ki burada elektrik var.
4: Adam çıkıyor. Zora çıkıyor.
0: Aile ihmal olduğunu öne sürerek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.
5: Ben içerideydim. Annem bağırma sesiyle bizi çağırdı. Gelin dedi buraya. Direkt içeriye geldi. Biz de zaten şaşırdık. Elimiz ayağımız titredi. Komşular geldi zaten. Komşular geldiği an biz direkt zaten hastaneye götürdük. Yani bir araba buradan geçti, durmadı. Karşı komşumuz bizi götürdü. Nefes alıp vermiyordu zaten. O an zaten biz kendimizde değildik. Ablam aldı. Zaten kamera kayıtları mevcut burada. Hastaneye gittiğimiz zaman doktorlar bir şey demedi. Bir 10-15 dakika sonra annemi çağırdılar. Dediler kalbi durmuş. Bize söylemediler. Dediler annesine söylemeyin. 15 gün oldu, şehir hastanedir şu an. Doktorlar bugün dedi yarın hazırlıklı olun.

0: yani beyin ölümü gerçekleşmişse fişi çekeceğiz. Yani biz kötü durumdayız, acımız var. Yani nasıl diyeyim bilmiyorum. Yani daha çocuğum 2 yaşında. Yiyeceklerim bu kadar, sonuna kadar şikayetçiyiz.
1: Olayla ilgili inceleme sürerken 1,5 yaşındaki Yamaç Ali'nin yaşam mücadelesi hastanede devam ediyor.
2: Mersin'de teknik ve fiziki takibin ardından baskın gerçekleştirildi ve uyuşturucu haplarla tarihi eserler ele geçirildi.
3: Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda duvar saatlerinin içine gizlenmiş yüz binlerce uyuşturucu hapla tarihi eser niteliğinde çok sayıda obje ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik, istihbarat ve kom ekiplerinin ortak çalışmasıyla Yenişehir ilçesindeki bir ev ve depo tespit edildi. Belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda 200 duvar saatinin içerisine özenle gizlenmiş 48 kilo 774 gram ağırlığında 186.905 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bronz ve gümüş sikkeler, yüzükler ve İbranice yazılar bulunan deri çantaların da aralarında yer aldığı, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 1992 obje ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Mersin'in Mut ilçesinde bir kaza yaşandı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsünün birkaç gün sonra nişanı olacaktı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazası genç bir sürücünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Sebze yüklü kamyonuyla Mut istikametine ilerleyen 26 yaşındaki Emre Bozdoğan, Alahan mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Hurda'ya dönen kamyonun altında sıkışan genç sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana'nın Abdioğlu mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Emre Bozdoğan'ın bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Bozdoğan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğarken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Yine Mersin'de bir vinçle bir minibüs çarpıştı. Dolmuşun boş olması facia yönledi.
1: Mersin'de yolcu minibüsüyle konteyner yükleme vincinin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle vinçteki demir parçası minibüsün ön camını delerek aracın içine girdi. Kaza Toroslar ilçesi Yalınayak mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki Ufuk Bey yönetimindeki yolcu minibüsü ara sokaktan gelen Ramazan Ö yönetimindeki konteyner yükleme vinciyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla birlikte vinçteki demir parçası yolcu minibüsünün ön camından içeri girdi. Minibüs şoförü Ufuk Bey yaralanırken yaralı ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüste yolcu bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Karşı yönlerden gelen iki tır kafa kafaya çarpıştı. Tırlarda bulunan iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza Mersin-Adana D400 Karayolu Huzurkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle karşı yönlerden gelen iki tırın çarpışması sonucu araçlarda büyük hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4: Bir dakika. Makineyi çalıştır. Ne olması lazım?

0: Ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilen tır sürücüsü Yahya Çay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 16 yaşındaki Şehmus Y. olay yerinde hayatını kaybederken diğer tır sürücüsü Baki T.'nin tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.
1: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulmak üzere olan kişinin imdadına sahil güvenlik yetişti.
0: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Dörtyol ilçesinin Yeni Yurt Mahallesi sahilinde denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye Dörtyol Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler 19 yaşındaki EM'yi denizden çıkararak kıyıya ulaştırdı. Sahil güvenlik ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan EM-112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin tedavi altına alındığı öğrenildi.
1: Yangında mahsur kalan anne bebeğini dumandan korumak için pencereden sarkıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde müzayededen alınan varil açılmaya çalışılırken patladı.

0: tane kedi, bir fareyi bir şey yapamayın.
1: Mersinli balıkçılar 2 metre boyunda yılan balığı yakaladılar ve balık tezgahında o balık ilgi gördü.
2: Mersin'de balıkçı tezgahında sergilenen yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığındaki dev yılan balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.
3: Yavaşır baba.

0: Valeu, valeu.
1: Vamos!
2: Dün gece Mersin açıklarında 12 milden sonra yakalanan bir efsane yılan balığı türüne rastladık. Yaklaşık 2 metre boyunda, 20 kilo ağırlığında dev bir yılan balığı bayağı bir ilgi çekmeye başladı. Balığı araştırdığımız zaman geçmişteki kaptanlara sorduğumuzda 10 yaşında olduğunu belirttiler. Bu balığın zaten en büyük boyu 2 ila 3 metre arasında oluyor. Balığın yaşam döngüsü aynı Norveç somonuna benziyor. Harika bir balık. Serüveni güzel bir balık. Balık Mersin'de yetişiyor, Akdeniz sularında yetişiyor. Yalnız yumurtlama zamanında Atlantik Okyanusu'na kadar gidip yumurtalarını orada bırakıyormuş. Orada yetişen yılan balıkları yine Akdeniz sularında buluşuyor. Balık efsane bir balık. Çok dikkat çekiyor. Gelen müşteriler fotoğraf çekiyor. Bir de bu balık hakkında bildiğimiz bir konu var yıllardan beri. Eklem ağrıları, bel ve sırt, boyun fıtığında bayağı tedavi süreci olan bir balıkmış bu. Ki zaten bizde daha önce bildirimde bulundular. Fıtık yaşayan hastalar bu balığı fıtık olan bölgeye sarıp tedavi yapıyorlarmış. Bununla ilgili de İbn Sina zamanından bu yana devam eden bir bilgi bu.
3: Mezitli ilçesindeki Viranşehir balık pazarına getirilen balıkla çok sayıda kişi fotoğraf çektirdi.
4: Deniz kaplumbağaları Mersin'de yuva yapmaya devam ediyor.
3: Nesli tehlike altında bulunan Caretta caretta ve Chelonia midas deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Mersin'de yumurtlama sezonu sürüyor. Mezitli Davultepe sahili 100. yıl tabiat parkıyla Erdemli Alata sahilinde bu yıl mevsim koşulları nedeniyle yuvalama geç başlasa da uzmanlar yuva sayılarının sevindirici seviyede olduğunu belirtiyor.
5: Mersin'de bu sene yuvalamalar küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle beraber geç başladı. Geç başlamasına rağmen şu anda yuva sayısı durumları çok iyi. Akdeniz'deki deniz kaplumbağası popülasyonu büyüklüğü giderek artıyor.
3: Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Dr. Mahmut Ergen'e yaklaşık 30 yıl önce başlatılan koruma çalışmalarının bugün olumlu sonuç verdiğini ve Akdeniz'deki deniz kaplumbağası popülasyonunun artış gösterdiğini söyledi.
5: Deniz kaplumbağalarının çalışmalarının şöyle bir önemi var. Bu canlılar yaklaşık 25-30 yılda eşeysel olgunluğa geldiği için bundan 30 yıl önce yapılan çalışmaların şu anda meyvelerini topluyoruz ve sonuçlarda gayet başarılı. Yani deniz kaplumbağası türlerinde yuvalama 2 yılda bir ya da 3 yılda bir gerçekleştiği için biz grafiklere baktığımızda bir dalgalanma görürüz. Ve bu dalgalanmayı uzun yıllar boyunca izleyip deniz kaplumbağaları popülasyonu hakkında bilgi sahibi oluruz. Tam olarak yuva sayısı vermek şu anda doğru değil. Yuvalama sezonu sonunda net rakamlar belirlenecek. Ama popülasyon büyüklüğü hem Akdeniz'deki hem dünyadaki artış göstermekte, olumlu sonuçlar almaktayız yapılan çalışmalardan dolayı.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
7: Reklam tanıtır.
8: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.

0: Demeli restoran ve catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı.

0: montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52, 0532 787 16 52.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİM, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve MUT Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından MUT ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi

sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler, can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

aşk ile Mersin. Mehmet Aşk, aşk ile Mersin çok yakında. Aşk ile Mersin çok yakında başlıyor.

0: Futbol Panorama programından herkese iyi akşamlar. Bugün sezon finaliyle karşınızdayız. Ufak bir ara vereceğiz ama sonrasında dop dolu devam edeceğiz. Bugün yine bir güzel yayınla beraberiz ve yine değerli konuğumuz, daha doğrusu değerli yorumcumuz, artık yayın zaten ikimiz arasında geçecek evet. Bugün. Feyzo Hocam.
1: Hocam sen
0: bugün
1: beraber çok alışmadım ben ama.
0: Evet, genelde çünkü iki kişi yapmıyoruz programları evet. Ama bugün sezon finalini iki kişi yapıp yeni sezonda inşallah bu sefer bayağı bir sayıyla yayınlarımızı, kalabalık bir yayınla programlarımızı yapacağız artık. Feyzo Hocam, uzun süredir İçerik TV, Sahne TV ekranlarındayız Flow Panorama ile. Belli evet. Hedeflerimiz var. Bu hedeflerde de bize bayağı bir katkı sundu sevgili Sayın Kaya Bey hatta.
1: Kesinlikle çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Umarım yeni dönemde de Eylül ayı gibi bizim müsabakalarında playofflarına tekabül edecek. Yeniden ekranlara gireceğiz ama değişik planlarımız var.
1: Hedeflerimiz var. Format biraz değişecek gibi.
0: Aynen, değişim var. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir demişler. Bize değişmeye karar verdik. Umarız hakkımız hayırlısı olur diyelim.
1: Evet.
0: Nasılsın hocam? Nasıl geçti bu hafta?
1: Teşekkür ederim hocam. Yoğundu yine.
0: Yorucu bir hafta yorulduk.
1: Kesinlikle. Ama tatlı yorgunluklar artık. Siz nasılsınız? İyisiniz?
0: Biz de hocam, yorgunluk. Pazartesi günün yorgunluğu ayrı. Çarşamba ayrı. Erdemli ayrı. Tarsus ayrı.
1: Telefon trafiği apayrı.
0: Evet, bugün İzmir ayrı.
1: Bugün İzmir, evet. Buradan İzmir'e selamlarınız olsun.
0: Yaklaşan bir Türkiye şampiyonası var. Hazırlıklar var.
1: Evet.
0: Değişik şeyler var hocam.
1: Hocam yolumuzun enerjimiz var.
0: Aman hocam.
1: Evet.
0: Hocam şimdi Mersin İdman Yurdu ile bir giriş yapalım yine. Artık liglerde...
1: Uzun zaman sonra herhalde güzel evet, bir giriş yapacağız.
0: Güzel bir giriş yapacağız bugün. Ligler de başlıyor artık. Yavaş yavaş ligler başlayacak. Hazırlık maçları, kamp süreçleri başladı. Şimdi Mersin İdman Yurdu'nda belirsiz bir süreç vardı. Yavaş yavaş bir kıpırdanma evet. Artık meydana geldi. Dün itibariyle de Murat Altıner'e bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz hocam 20 yıl aşkın süredir Mersin İdman Yurdu'nu yaşatacağız platformu evet. Adı altında. Tüm desteği vermişlerdi kendileri. Dün de bir bilgilendirme metni yayınladılar. Ezel Bey'den hemen rica edelim. Bir numaralı evet, ekrana geliyor. Hepsini okumayacağım. Zaten çoğu seyircimiz okumuştur ya da okuyacaktır. Ama şurada dikkat çeken bir iki şey var. Onlara hemen dikkat çekelim. Mersin Valimiz Sayın Atilla Toros koordinasyonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Ticaret Borsası'nı temsil eden heyet kulübümüzün geleceği adına değerli toplantılar gerçekleştirmektedir.
1: İşte her hafta bağırdığımız, çağırdığımız, seslendiğimiz
0: evet.
1: Kitle birleşti.
0: Kesinlikle. En kritik yer ne bu bilgilendirmede? Bu bilgilendirmede en kritik yer şurası hocam. İstanbul'da yaşayan Mersinli bir iş insanının da dün itibarıyla kulüp başkanlığına aday olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.
1: Evet, çok heyecanlandırıcı.
0: İstanbul'da yaşayan Mersinli bir iş adamı. Söylentiler dün ilk kulağımıza, ilk bizlere ulaştı hocam bu bilgi.
1: Evet.
0: Kaynağını da vermeyeyim, daha sonra yayıldı.

0: hala net olmamakla beraber yüksek olasılıkla bu ismin...
1: Hocam görüntüye gel, ondan sonra açıkla bence.
0: Öyle mi diyorsun hocam?
1: Bence öyle yap.
0: Tamam, Ezel Bey'den rica ederim o zaman. Görüntüyü alabiliriz ekrandan. Bu isim İstanbul'da yaşayan Mersinli iş adamının ismi Erdem Timur olarak geçiyor şu anda.
1: Çok büyük.
0: Tabii teyide muhtaç. Yüksek olasılık. Kesin bir bilgi değil ama ismi geçiyor açıkçası. İsteriz. Muazzam olur. Yani çünkü sporun içinde, futbolun tabii içinde destekleyen, seven, belli bir yerlere gelmiş Erdem Timur Mersin Mayur'u desteklerse ve teknik direktörlük içinde birkaç isim duyduk, hatta bir isim duyduk ki onu açıklayamayız şu an.
1: Evet, şu an
0: o olursa zaten yine içimize bir keşke oluyor. Keşke geçen yıl düşmeden.
1: Keşke geçen yıl olsaydı.
0: Diyoruz ama
1: evet.
0: Yine de olsun.
1: Demek
0: olsun
1: yaşanacağı yani. Var.
0: Yaşanacağı yani. Varmış.
1: Yok.
0: Eğer ki bu isimler Mersin Mayur'un başına gelirse
1: neler
0: yani bambaşka yere gelir.
1: Neler olur.
0: İşte
1: neler.
0: Ben Mersin'e gelmeden önce İstanbul'da Galatasaray Mersin Mayur'da maçını izliyordum hocam. O zaman Titalar.
1: Evet.
0: Ya o Selçuk Yönet Tita karşı karşıya oynadığı evet dönemler. Tekrar belki de burada neden yaşanmasın? Çok, yani çünkü hak ettiğimiz yer başka. Olur. Şu halk.
1: Yani bu halk, bu stat.
0: Kesinlikle.
1: Ya o yazık o stada ya. Böyle bir stat çoğu ilde yok. Çoğu ilde yok.
0: Heyecanlandırdı bizi bu gelişmeler. Evet. Temel amacımız olan.
1: Oraya buradan selamlarımızı
0: kesinlikle
1: iletelim.
0: Selamlarımızı, sevgilerimizi, teşekkürlerimizi iletelim. Temel amacımız olan Mersin İdmar Yurdumuzun yaşaması ve en üst seviyede şehrimizi temsil etmesi adına sorumluluk alan herkese teşekkür ediyor ve takımımız lehine olmak kaydıyla alınacak kararın ve oluşacak inisiyatifin her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz diyor.
1: Evet.
0: Biz de tekrar şükranlarımızı sunalım.
1: Kesinlikle.
0: Umarız Mersin İdman Yurdu hak ettiği yere bir an önce gelir. Bu isimlerle beraber de gelir hocam.
1: Gelir. Özellikle o teknik direktör.
0: Kesinlikle.
1: Çok büyük katkı ya.
0: Çok şimdi bugün büyük bir değişiklik yapalım hocam. Sezon finali de yazmış bu arada. Biraz duygulandırdı bizi. Sezon finali futbol panorama.
1: Sezon finali evet.
0: Bugün bir değişiklik yapalım dedik. Nasıl bir değişiklik? Normalde sonda veririz görsellerimizi. Bugün başta verelim dedik. 2 numaralı görselimizi ekranlara getirelim. Tufan Kenar hocam. Tarsus'ta nişanlandı.
1: Çiço'da büyük emeği var.
0: Değil
1: unutamayız
0: mi? Şu anda da Beşiktaş futbol okullarında da.
1: Evet.
0: Büyük emek vererek evet ekranlara geldi. Nişanlandı. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Allah
0: Tufan Hoca'ya, Minifbol Tarsus ailesine, Minifbol Mersin ailesine, nişanlısının ismi Canan, Canan Hanımefendi ile beraber
1: mutluluklar diliyorum.
0: Mutluluklar diliyoruz.
1: Düğün davetiyesi gelir herhalde.
0: Gelir gelir hocam, gelir. 3 numaralı görselimiz gelsin hemen. 3 numaralı görselde de hocam ligimizin değerli takımlarından, değerli insanlarından Hüsamettin Öner, Öner Spor.
1: Evet,
0: onlar
1: çok kıymetli
0: da,
1: bir
0: bakın ben katılamadım o gün, görevdeydim. Fevzi Hocam kurdele kesmeye gitti. Özel evet olarak davet edildi.
1: Çok büyük onurdu bizim için. Gerçekten.
0: Evet. Hayırlı olsun dileklerimizi de iletelim. Hüsamettin Öner.
1: Evet. Bol bereketli kazançları olsun inşallah.
0: Öz Atom. Atom. İçmeye artık gidiyoruz hocam oraya. Yakında da.
1: Hocam 2000'e bir oradayım.
0: Yani öyle mi?
1: Şaşmıyor. 2000'e bir oradayım.
0: Muhtemelen ben de gidersem artık alışırım.
1: Evet.
0: 2 güne bir ben de orada
1: olurum. Ve aile şirketi.
0: Ya
1: ben çok severim
0: zaten,
1: böyle
0: yani,
1: şeyleri. Ya gerçekten.
0: Bugüne kadar yıllardır beraberiz. Ben bir en ufak bir şey yaşamadım.
1: Evet.
0: Lehine aleyhine herhangi bir durumda da yaşamadık.
1: Hocam senin yoğunluğundan dolayı sen gelemedin o açılış gününe ve sonrasında bir türlü denk gelemedik. Ama hem duyduğumuz şeyler o kadar onur verici, gururlandırıcı. Hem gördüğümüz hizmet, oradaki evet emeği görüyorsun. Eşiyle tanışma fırsatı bulduk orada açılış günü. Eşi şu cümleyi kurdu. 20 yıldır dedi halı sahalarda, 20 yıldır evliyiz ve ben her maça giderken gitme diyor. Tüm kadınların olduğu gibi.
0: Evet.
1: Neyse dedi, gitti bugüne kadar. İlk kez dedi, şimdi o çevrenin ekmeğini yiyeceğiz dedi.
0: Evet.
1: Hep el işinde çalışıyorduk. Şimdi kendi yerimizi açtık. Futbol camiası gördü, tamam mı?
0: Tabii.
1: Hüsamettin Hocam da diyor ki, inanılmaz bir gurur verici bir şey diyor ya. Demek ki güzel insan, dostluklar biriktirmişiz. O yüzden destekliyoruz kendilerini.
0: Yine sporun birleştirici gücü diyelim.
1: Evet.
0: Hüsamettin'in de hocam bu arada, yani Hüsamettin abi demeliyiz hatta, öyle diyeyim. Yani yanında yeğeni var sanıyordum, yeğenleri. Çocuklarıymış.
1: Evet.
0: O gün psikolojim bozuldu hocam benim. Geçen de oğluyla beraber maç anlattık. Hala inanamıyorum
1: evet
0: ya. Yani Hüsamettin hocam.
1: Yere o çıktı, oğlu girdi falan önce.
0: Evet, evet, çok saf, çok güzel aslında. Onlara da selamlarımızı iletmiş olalım. Şimdi 4 numaralı fotoğrafımız var. O görsel de hemen ekranlara gelsin. Hocam Adonis bir yola girmiş. Bakın Zümra,
1: ya, Zümra
0: çanta yaptırmışlar, tişört yaptırmışlar, bardak yaptırmışlar.
1: Eşofman takımı Öz Atom'a gittiler yine aynı disiplinle.
0: Yorum böyle yazdım özellikle. Yani ne kadar güzel bir şey. Sor

0: Aslan Berk Adonis ile Öner Spor Oyuncular çok böyle günlük hayatta denk gelmemişler bile. Belki maçtan maça. Ama ne kadar güzel bir düşünce. Gidip evet. yerinde tüm takım toplanıp katkıda bulunmak, hayırlı olsun demek.
1: Hocam çok aile kavramı işte.
0: Aile kavramını işte, tam daha güzel. Amaç bu değil mi hocam? Amacımız bu işte. Bir ve aile yaratmak.
1: Eşleriyle falan gitmişler yine.
0: Evet evet
1: yani
0: yine.
1: Çok güzel bir görüntüydü o da.
0: Teşekkür ediyoruz. Bakın hocam. Zümrüt abi ekranlara geldi. Çok tatlı maşallah. Evet. Şimdi bir görüntümüz de Çermikler Derneği, Zazalar Derneği kısmı karışık evet. bir fotoğraf, bir video. Onu da ekranlara getirelim. 5 numaralı videomuz.
2: Başkan şunları alayım.
3: Hadi
2: biz böyle keselim.
3: Hadi başla.
2: Ne sor Allah alış hata. Millete bunu mu yedireceksin?
4: Ben sana yedireyim bu sefer ne
2: bak. Dernekte ben yemiştim.
4: Bıçağı batırma bir tarafı. Kadının ağzını. Bu güzel böyle.
2: Allah'a emanet.
5: Doğdunuz. Teşekkür ederim.
0: Evet yine bir müsabaka sonrası.
1: Evet yine bir organizasyon.
0: Yine İbrahim Duran.
1: Başkanlarımız Nebi ve
0: Emre'miz. As başkan, takımın as başkanı. Nebi eşi yok. Soy ismi de.
1: Evet.
0: Hakikaten çok değerli bir insan, çok samimi bir insan, çok içten bir insan. Bunu net şekilde söyleyeyim. Ve dernek başkanı da bu yıl aramıza katıldı. Çermikler Derneği olarak biliyorsun hocam isim değişikliği yapıp lige evet. dahil oldular. Remzi Gümüştekin.
1: Dün de bir gol attı.
0: Eskiden zaten topçuydu.
1: Evet.
0: O tecrübesini yavaş yavaş yansıtmaya başladı. Nice yıllara diyelim biz de. Doğum günleri kutlu olsun. Nice sağlıklı yıllara diyelim.
1: Evet.
0: Tüm takıma.
1: Bizli yıllara da diyelim.
0: Bir de dün hocam özellikle pazartesi günü üzücü bir haber aldık maç öncesi.
1: Evet.
0: Mersin City. Abdullah Erdeveci'nin amcaoğlu, Uğur Menekşe'nin de abisi maalesef hayatını kaybetti. Mersin City ailesine de Abdullah ve Uğur nezdinde başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Merhuma Allah'tan rahmet. Tüm kederli ailesine, yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Allah ekranlarımızdan. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.
1: Güzel haberler olduğu kadar işte
0: tabii,
1: maalesef
0: hayatın gerçekleri
1: maalesef.
0: Hocam biraz sonra Mersin'i konuşacağız. Mersin'deki maçları. Ardından Ege bölgesine uzanacağız. Ege bölgesinde bugün Ege'nin böyle cıvıl cıvıl bir kenti, en büyük kenti, Türkiye'nin en büyük kentlerinden birisine İzmir'e uzanacağız. İzmir'de kura çekimi var. Bakalım telefon bağlantımız olacak. İzmir evet. beklesin. Kıymetli insanlar bugün telefonla bağlanacak yayınımıza. Evet, heyecanlıyım biraz. Programın boyutu değişecek aslında. Bunun sinyallerini de böylelikle vermiş olalım. Evet. Hocam kura topu da aslında gösterirsem biraz sonra İzmir'de fanus Feriz hocam önüne alabilirsem biraz sonra çekeceğiz.
1: Arka fonla aynı olunca.
0: Biraz sonra
1: onun şaşkınlığı yaşadım.
0: İzmir için kura çekimi olacak.
1: Evet.
0: Ama ondan önce bir Mersin'e giriş yapalım. Ardından Tarsus ve Erdemli ile devam edeceğiz. 6 numaralı gösterimizi ekranlara getirelim. Haftanın maç sonuçları ekranlara gelsin istersen hocam. Evet ekranlara da geldi şu anda. Hocam bu hafta farklı skorlar oldu. Gençlerle tecrübeliler karşılaştı diyebiliriz. Şahmeran 0, Kocaer 11. Nova Kocaer 33 FK. Ters olmuş burada bu arada skorlar hocam.
1: Evet hocam ben.
0: Evet 0-11 bitti o maçta. Yörüksüt Taşralı FK 9, Güneş FK 1, Mersin City 7, Toroslar 1925 4. Süzerkspor 2-0 skorla geçti. Bir sonraki ekrana bakabiliriz. Burada birkaç yanlışlık var ama ben doğru skorları söylemiş olayım buradan. 33 Spor 4-0 skorla geçti. CSM Dünyası bu hafta hocam müthiş top oynadı. 5-2 skorla galip geldi. Fücu Boys'la Özenek Adonis maçı müthişti.
1: Muazzam maç.
0: Muazzam maçtı. 3-3 bitti. Forza FC 3, Lyon Peking 5. Bu mücadelede ilginç bir maç oldu hocam. İlk yarıda 7 gol atıldı. İkinci yarıda 1 gol.
1: 1 gol çıktı.
0: O da son dakikalara doğru. Trendsor City 5-2 skorla Ocean Mersin'i.
1: Ocean beni çok şaşırttı.
0: Ocean düşüşte ama Trendsor City'de de gerçeği var.

0: Fatih Gergergerci. Ferhat. Pardon, Ferhat Gergergerci.
1: Bu hafta köyler arası maçta da muazzam bir gol.
0: Bir iki gol attı bu hafta. Ya Ferhat Gerger iyi gelmişsin diye.
1: Kalite yani.
0: Kalite. Gondor FK çeşitli sebeplerden bu hafta maça çıkamadı. İki oyuncusu askere gitti. Üç oyuncusu il dışında, Malikcan il dışında. Mazeret sundular. Fikstürde önceden açıklandığı için maalesef maçı ertelenemedi. Mersin Korikos'la Dravens 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı. Bana göre haftanın en başarılı skorlarından birisi. 2-2'lik skor. Sağlık olsun FK. Son şampiyon diyebiliriz. Mersin Çermikler'le 2-2 berabere kaldı hocam. Ve eksikti. Maçın son dakikalarını eksik tamamladı.
2: Evet.
0: Orada Muhammed Efe Türk kalecileri. Gerçekten tebrik ediyoruz.
2: Muhteşem işler yaptı.
0: Müfidelan Spor 5, Ertürko 4 ve Alpago kalan sezonun kalan kısmında aramızda olmayacak. Ama onun yerine bir takım hemen dahil olacak. Onu da açıklayacağız. İrmaklar FC 3-0 hükmen galip gelmiş oldu böylelikle. Puan durumu nasıl oluştu? Hızlıca bakalım. Şimdi bu maçtan öncesinde 8 tane takım 4'te 4 ile başlamıştı.
2: Evet. Kaldı 3.
0: Şimdi bakalım kaç takım kalmış. Puan durumunu da hemen alalım. 7 numaralı. Evet. Ekrana geldi. Hocam Kocaeli FK doğru düzgün gidiyor.
2: Hocam işte yani evet. Aynı şeyler.
0: 4'te 4 yapan 3 takım kaldı. Ahmet FK, Acayip Sigorta, İrmaklar ve lider Kocaeli FK. 4. sırada Sağlık Olsun FK. Onlar 3 galibiyet bir beraberlik. Adonis aynı şekilde. Özörnek Adonis. Mersin Çermikler aynı şekilde. Future Boys aynı şekilde. Kurdal FC'de 4 maçta 3 galibiyetle şu an ilk 8'de yer alıyor. Sınırdalar.
2: Şurada Future Boys ve Sağlık Olsun.
0: Tabii tabii. Müthiş. Müthiş.
2: Muazzam başarı onlar için.
0: 9. 10. 11. 12. sıradaki takımlar da 9 puanda. Süzerk Spor 7 puanda şu an 13. sırada. Daha sonra 6 puanlı takımlar 19. sıraya kadar sıralanmışlar. Ocean Mersin burada sürpriz. Olumsuz olarak sürpriz.
2: Evet, olumsuz.
0: 3 puanda kaldılar. Forza FC 3 puanda. Şahmeran 3 puanda. Dravens 1 puanda. Mersin Korikos 1 puanda şu anda puanlamada yerlerini almışlar. Bildiğiniz gibi ilk 24'de kalan takımlar yoluna devam edecek. Son 6'daki takımlar maalesef elenmiş olacaklar. Panorama nasıl oluştu? Ona da bakalım. Sonra birkaç maç yorumlayalım isterseniz.
2: Yasin Özelkan.
0: Gol krallığında 18'er gol. İki oyuncu da Yasin Özelkan'da, Ferhat Gerger'de 18 golle şu anda listenin başındalar. Haftanın oyuncusu Yasin Özelkan 7 gol attı hocam. Emre Özelkan'ı aratmadı. CSM dünyası da 5-2'lik skorla Önerspor'u güzel bir oyunla açıkçası. O maçta kazanmayı bildiler. Haftanın karmasını hemen okuyalım. Hocam Future Boys'ta bu hafta 3-4 tane kaleci çok dikkat çekti.
2: Yani kaleciler gerçekten kaleci damga vurdular bu hafta.
0: Damga vurdu ama Future Boys'ta Mete Özen mükemmeldi.
2: Haftaya belki haftanın 7'sinde Mete'yi orta sahada görebiliriz. Forvet'te görebiliriz.
0: Öyle bir Mete ki.
2: O da enteresan.
0: Mete de çok duygusal bir insan bu arada. Köy maçlarından sonra da verdiği röportajları görüyorum.
2: Evet.
0: Uğur Hoca'ya bazen röportaj veriyor. Burada da verdiği röportajlarda duygusal mesajlarını görüyoruz. Takdir ediyorum açıkçası.
2: Genelde yengeye mesajlar
0: evet, onun,
2: gidiyor.
0: Evet, yengeye mesajlar gidiyor. Takdir ediyorum. Haftanın kalmasını Cumali Yener bu hafta fark koydu. Serkan Çetin Tarsus'taki talihsizliklerden sonra Mersin'de kendini gösterdi. 3 gol attı. Davut Sönmez yine kaldığı yerden devam ediyor. Davut Sönmez topunu oynarsa çok fark yaratacak bir oyuncu. Bak söylüyorum buralarda evet. Da değil. Başka yerlere gidecek bir oyuncu. Ama sadece sahanın içinde kalırsa.
2: Evet.
0: Biraz onun da ufak tefek böyle bir itiraz boyutu var. Çizgilerde geziyor ama çok iyi oyuncu.
2: Onu da
0: törpüleceğiz biz.
2: Ceza yersin düzeldir hocam.
0: Evet Ferhat Gerger yine haftanın karmasında. Yasin Özelkan ve Mehmet Şah Bingöl. O da Kurdali'de. Dikkat çeken isimlerden biriydi Yılmaz'la beraber. Hocam bu hafta dikkat çeken diğer bir isim ne biliyor musun? Güneş FK maçında. Bak Güneş FK 9-1 yenildi Taşralı'ya. Evet. Maç sonradan açıldı hatta. Ama maç o kadar geç açıldı ki bunu da tek ayakta tutan isim kalecileri Talha.
2: Talha
0: Doğaner.
2: Evet.
0: Yani
2: onunla başla savaşıyor herhalde.
0: Muhtemelen bu arada hasta da olduk. Bu sıcak havada hasta olmada başardık. Yani Talha Doğaner'i bir izlesinler. Geçtiğimiz yıl Kaan diyordum mesela Prime United'da. Şu an Adonis'te nerelere geldi, neler yapıyor.
2: Evet.
0: Talha Doğaner'i de tavsiye ediyorum. Ya yani mükemmel bir kaleci. Belki de haftanın kurtarışlarını yaptı yani. Şu an 3-4 tane kurtarış
2: var. Talha enteresan kurtarışlar yapıyor. Her hafta yapıyor. Yani bak her hafta 8-9 tane gol yiyorlar.
0: Evet. Ama ne yapsın Talha ne yapsın?
2: Talha ne yapsın yani?
0: Talha'nın şöyle biraz daha üst sıralarda oynayan takımlarla oynadığı da izlemek isterim yani merak ediyorum açıkçası.
2: Yani o Muhammed Efe Türk de bu hafta.
0: Muhammed Efe Türk, Mete'yi zaten. Yani ya bunların hepsi fark

0: yarattı. Tahala bir de genç, çok genç. Evet.
1: Pırıl pırıl ya.
0: Pırıl pırıl bir genç. Dediğimiz gibi Trend Store City'de yine gel farkını ortaya koydu. Future Boys öz örnek Adonis maçı. Müthiş bir maç oldu. 3-3 beraber.
1: Beklendiği gibi geçti.
0: Orada Tuğrul var. Future Boys'a dikkat çekiyor. Evet. Mete zaten bugün bu hafta yine başarılıydı. Bir de benim yine geçtiğimiz sezonlarda hatta bir ara yine Elektrikli'de oynamıştı galiba Yusuf.

0: dikkatimi çekmişti. Şimdi ligimize de oynuyor. Ali Akyol bu hafta dikkat çekti.
1: Kolay yenilebilecek bir takım değil bu arada.
0: Değil değil. Çok
1: işte. Namal giderse şaşırmam.
0: Tabii.
1: Hiç şaşırmam yani.
0: Ali Akyol bu hafta dikkat çekti. İki gol attı Ali Akyol. Biri kendi kalesine, biri öbür kaleye. Her şey yaptı. Kart gördü, gol attı, kendi kalesine attı.
1: Sahada yapılacak her şeyi yaptı.
0: Her şeyi yaptı yani. Yapılmayacak başka bir şey kaldı mı bilmiyorum. Kaleye geçmedi sadece. Onun dışında 33 spor merhaba dedi yeniden. Biz de varız dedi ligde. 4-0'lık skor. Holipay'da geçtiğimiz hafta mükemmel bir galibiyet almıştı. Hatta klibini yaptık. Mükemmel bir
1: 6-1'den 7-6.
0: Evet. Mükemmel bir anlatım.
1: Teşekkür ederim. O maç öyle anlatılır.
0: Evet.
1: O maç öyle anlatılır.
0: FC Wolves olarak ismini değiştirdi bu arada Holipay'da. Onu da söylemiş olalım.
1: Sebebini biliyorsun değil mi hocam?
0: Bilmiyorum hocam. Ben
1: biraz reklama da girelim bu arada.
0: Tabii.
1: Şimdi Holipay'da biliyorsun bir turizm ajantası.
0: Evet.
1: Bazı vatandaşlar Instagram'dan işte yazarken takımın Instagram sayfasına yazıyorlarmış.
0: Öyle mi?
1: Tamam mı? Holipay'da diye. Sonra Google yorumlarda falan bayağı bir eleştiri almaya başlamışlar.
0: Ciddi hatta mi?
1: Vatandaşın bir tanesi yorum olarak şey demiş. Turizm ajantası turizm ajantası diye girdik. Şortlu çocuklar karşılıyor.
0: Gerçekten.
1: Sonra aramışlar, yorumu kaldırmışlar, anlatmışlar durumu. Aa. Takımla şirketi karıştırmışlar. Tamam mı?
0: Tüm vatandaşlar. Normal, doğru.
1: Ya o kadar güldüm ki anlattı Salih abi. Yani muazzam.
0: Biz düşünmedik ama hakikaten.
1: Evet.
0: Doğru doğru.
1: Sonra rica etti. Hocam yapabiliyor muyuz bu ya? Dedi, tabii yaparız yani, sıkıntı yok. O şekilde bir değişiklik oldu yani o.
0: İyi de olmuş ya. Baktım logoları falan da güzel.
1: Tabii tabii.
0: Wolverhampton Wolves gibi olmuş. Wolves takımlarından da çok var hocam. Türkiye çapında. Evet. İzmir'de de var hatta bildiğimiz. Bakalım. İnşallah Türkiye şampiyonlarında bizi temsil eder de Mersin Wolves olarak tanıtırız. Hocam İnşallah. Bu haftanın farklı bir skoru vardı. Kocaeli FK 11-0. Galip geldi ama skordan bağımsız şunu söyleyeceğim. Abdullah Musa var.
1: Evet.
0: Bu son sezon Filistin'den beri takip ettiğim bir oyuncu.
1: Benim de aynı şekilde.
0: Üstüne katarak devam ediyor. Ciğeri yok galiba. Bayağı bir son dakikaya kadar koşarak maçı bitiriyor hocam. Son 50. dakikada da depar. Ahmet Rıdvan var. Hala aynı. O da Filistin'e Raksa'dan tanıdığımız geçtiğimiz sezonlarda. Hala üstüne katarak tempolu oynamaya devam ediyor. Skordan bağımsız ne olursa olsun. Yasin Özelkan zaten çok
1: Özelkan'ları söylemeye gerek yok zaten. Konuşmaya gerek yok.
0: İkinci yarıda Kocaeli FK'da Melihcan Ardıç, ismini inşallah yanlış hatırlamadım. Tekrar bakıyorum hatta. Evet, Melihcan Ardıç kaleye girdi. Pırıl pırıl genç bir arkadaşımız. Çok güzel de kurtarışlar yaptı. Melihcan'a tebrik ediyorum bu ekranlardan. Bu performansına devam et.
1: Bu başarı kim hocam?
0: Şenol.
1: Derken.
0: Şimdi Şenol Çelik'im. Şenol Çelik'e de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Bu kaleciye şans verdi. Emin ol bu kaleci ileride Zeki abiden alacak. Zeki Özelkan'dan alacak kaleyi.
1: Şöyle bir
0: şimdiden buradan peşinden yazdım.
1: Çok doğru bir hamle yaptılar. Nova 33 ile birleştiler biliyorsun.
0: Evet, akademi takım yaptılar.
1: Kadro çok geniş diye Nova ile birleştiler. O da bence çok ilerisi için çok güzel bir hamle. Orada oynamayan oyuncular oynayacak.
0: Evet, çok mantıklı. Bildiğin
1: PAF takım tarzında böyle bir...
0: Yine bir emek değil mi?
1: Evet.
0: Mersin City bu hafta Toroslu'ya 1925 karşısında geriden gelip kazandı. Bu maçta da Toroslu'larda Yakup bir sakatlık geçirdi. Geçmiş olsun dileklerimizi yeniden iletelim. Toroslu'ların da bir maili var hocam bu arada. Maçla alakalı. Sistemleri vardı maçın hakemine. Biz de açıkçası bu ekranlardan da söyleyelim. Ya varsa gereken ne varsa yapacağız. Bakın bu hafta Erdem'le de değil mi hocam? Hükmen karar verdik bu maçla ilgili. Tarsus'ta kuru hatasından maç tekrarı kararı verildi. Olacak. Yani kimsenin hakkı kimseye kalmıyor. Bir şekilde biz neyse onu uyguluyoruz. Maç tekrarı gerekiyorsa zaten maç tekrarı.
1: Ama bırakın da o ceza biz verelim.
0: Aynen, bırakın biz yapalım. Yani. Hani o kadar paylaşım yaptılar, bize kimse ulaşmadı diye ama bir iletişimin kopukluğu olmuş orada. Veli herhalde takımdan Emircan'la beraber sosyal medyayı yönetiyor. Ben mail attım aslında geceden. Lütfen mail atın resmi olarak bakalım diye.
1: Evet.
0: Ertesi gün akşam herhangi bir dönüş gelmedi. Mail gelmedi hocam bize dedi ama görüşmeleri atınca evet hocam kusura bakmayın bize gelmedi dedi. Yani gereken neyse yapacağız. Yapın. Hakemlik bir şey varsa da her zamanki yaptığımız gibi yine hakeme de biz burada uygulama yapıyoruz yani.
1: Kesinlikle.
0: Yani bir hakem çok büyük hata yapıp öbür hafta yine maçınıza çıkamaz.
1: Hocam açılış günü ne dedik? Otelde.
0: Art niyet olmaz ama hata olacak.
1: Hata yani. Olacak. Hata olacak arkadaşlar. Yani bu kaçınılmaz. Hakem hatası olacak. Ama art niyetli adam bizim yanımızda bulunamaz. Art niyetli hiçbir kardeşimiz yok yanımızda. Bundan hepiniz emin olun.
0: Bas bas bağırıyorsun özellikle sen. Gencecik arkadaşların. Yani o sahada çok ezilmesine göz yumamayız zaten.
1: Tabii canım.
0: Varsa bir şey... bir hata varsa aynen, emin olun elimizden ne geliyorsa yaparız. Bu sadece Toroslu 1925 değil. Forza için de aynısı, Prime United için de aynısı, Momentum

0: vardı, onun için aynısı. Evet. Salana vardı, genç takım, onların hepsi için aynı şekilde.
1: Biz burada gençlere bir şey verebilirsek ne mutlu.
0: Kesinlikle. Bize. Lyon Peking bu hafta enteresan bir performans. İlk yarı geriye düştüğü maçta 5 gol attılar ilk yarı. 5-1'e geldi. Evet. 5-2 oldu maç. İkinci yarı gol atamadılar. Şimdi Lyon Peking seviniyordur muhtemelen. Feyyaz Hocam kazandık. 5 attık. Ama şunu da düşünsünler, ikinci yarı hiç gol atamadınız. 0 gol. Koskoca bir yarı.
1: Muhtemelen izlemişlerdir.
0: Demek ki ya geri çekildiler diyeceğim ama o da olmadı. Bu belki bu maçta işe yarar ama gelecek maçlar size problem yaşatabilir. Bunu da bir düşünmenizi tavsiye ediyorum. Forza FC'de de yine Burak Terkeş çok güzel bir gol attı. Onu da tebrik ediyorum.
1: Şaşırmıyoruz artık ya Burak Terkeş'e.
0: GSM Dünyası'ndan zaten bahsettik. Orada da Kaan sonradan girdi. GSM Dünyası'nda fark yarattı. Onu da tebrik ediyorum. Süzerlik Spor da. Hocam Süzerlik Spor Forza içer maçı. Forza içeri izlerken var ya sanki böyle artık benimsemişim takımı da. Yani yanlış anlaşılmasın. Anlaşılırsa da anlaşılsın.
1: Anlaşılsın da. Sıkıntı.
0: Forza içer takımı sanki benim takımım. Ben böyle oyuncuları yetiştiriyorum sanki. Sahaya sürmüşüm. Öyle bir oynuyorlar ki bana ne eşlik veriyor biliyor musun hocam? Bu adamlar 3-4 yıl sonra başka seviyede olacaklar. Onu bana veriyorlar evet. Yani. Öyle bir top oynuyorlar ki. Tecrübe eksikliği var. Zaten yediği goller de öyle. Maç uzun süre 0-0 gitti. 35'lere kadar falan.
1: Gol yemiyorlar zaten.
0: Gol yemediler. Sonradan bir hata. Basit bir gol yediler. 1-0. İkinci golü de 50. dakikada yediler zaten. O golleri de kim attı? Anıl attı. Anıl da 58 numara. Süzerk Spor'da. İlk haftada attığı gollerle dikkat çekmişti.
1: Evet.
0: İlk hafta. Alpago maçı mıydı? Ya da başka bir maç mıydı? Tam hatırlamıyorum.
1: Tamam.
0: Alpago olmayabilir. Tam hatırlamadım şu an maçı ama. Hatta hemen bakalım. Niye zorladık ki bu kadar? Süzerk Spor'un ilk hafta maçı mükemmeldi orada. Maçın adamını son dakika kaçırmıştı diyebiliriz. Ama müthiş bir oyun ortaya koymuştu Anıl. Evet, GSM Dünyası. GSM Dünyası'nı yenmişti 5-4 skorla. Anıl orada da harika goller atmıştı. Ya, dikkat çeken diğer isimlerden birisi de Anıl bu ligde. Kurdali yine dolu dizgin. Son dakikada maça yetişip.
1: Son saniye giriyorlar.
0: Son saniye maça geldiler. Evet. Onlar da hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Onları da tebrik ediyorum. Yılmaz Nemeşya. Artık Mehdi de bu hafta oynadı.
1: Evet. Mehdi de taş gibi stoper değil mi ya?
0: Ya Mehdi ben çok beğeniyorum.
1: Ben de çok beğeniyorum. Hem çok kişilik beğeniyorum. Karakter olarak hem futbolu olarak gerçekten.
0: Kurdali'de beğenmediğim yok ya karakterini.
1: Gerçekten.
0: Geç hafta bizi üzen bir isim oldu ama onun da samimiyetini o kadar iyi biliyoruz ki uzatmadık bile
1: evet,
0: kapattık.
1: Direkt kapandı zaten.
0: İsmini de vermeyeyim ama onu da seviyoruz. Ona da selamlarımızı göndermiş olalım. Onun dışında boş geçmeyelim maçları. Yörük Süt Taşlıralı'da da bu hafta dediğim gibi maç geç açıldı ama yine açmayı başardı. Yusuf orada dikkat çekti. Cumali maçın adamı oldu. Koparan isimlerden biriydi maçın başında. İki gol de attı defansta oynamasına rağmen. Trent Austria'dan bahsettik zaten. Trent Stor City. Biraz söylemesi
1: çok
0: zor. Yakup'a da selamlar. Evet. Yakup'ta bu hafta
1: zor isim.
0: Ziyaret ettim onu. Bir yardımcı da oldu bana. Bugün bu hafta oğlumun doğum günüydü. Hemen bir planlama. 10 dakikada sağ olsun. Problemi çözdük bitirdik.
1: Süper.
0: Ondan sonra GSM Dünyası'ndan da Muhammed telefonumu verdi bu arada.
1: Hocam ikisini birbirine kırdırma bak.
0: Yok yok hocam. Hocam ikisini aslında ticarete döküp.
1: Evet yani.
0: O da bir mantıklı. Evet geçtiğimiz hafta soranlar olmuştu. Telefonu niye vermiyorsun hocanın vesaire gibi sistemler olmuş. Muhammed de bunu duyunca ya da duymadan yapmıştı zaten sağ olsun. Bu iki arkadaşımızda ayrı ayrı dükkanları var. Ne güzel. İki bak farklı hocam dükkan. Evet. İki farklı aynı sektörün iki farklı takımı ligimize yer alıyor. Biz de ne kadar katkı verebilirsek onlara. Ne mutlu bize. Başka maçlarımıza baktığımızda hocam atladığımız bir maç kalmadı. Çarşamba gününde sana sorayım hocam.
1: Çarşamba günü enteresan maçlar oldu.
0: Mersin Korikos'ta Dravens 3-3 beraberlik aldı.
1: Beraberlik.
0: Ne yer oldu hocam bu maçta?
1: Hocam Osman Düzel yine 2 golle katkıyı sundu Korikos'ta. Yani böyle Ravens alacak dedim. Döndü tekrar Korikos tecrübesini konuşturdu. Garip bir maçtı. Seyir zevki geri geldi. Böyle orta sahalar direkt koptu zaten. Geçiyor iki takım da böyle rahat rahat. Uday var hocam Dravens'ta.
0: Evet.
1: Kesinlikle takip edilmeli bu çocuk.
0: Uday.
1: Uday Ahmet.
0: Haftanın maçın adamı da oldu galiba.
1: Maçın adamı yani golü falan yok. Hani maça skora katkısı yok ama yapmış olduğu müdahaleler muazzamdı. Yine Ravens'ta Bilal dikkat çekici.
0: Bilal mıydı?
1: Soy ismini bilmiyorum hocam. Bilal var. Bileklerine müthiş var. Hakim ama tecrübeden yana işte biraz zaafı var. Topla oynamayı çok seviyor. Aşırı seviyor. Hatta dün maçı anlatırken Bilal yine topla oynuyor. İşte çalım atıyor falan derken döndü bir vurdu gol oldu. Tamam mı? Yani enteresan işler yapıyor o da. Genç. Dravens da böyle devam ederse

0: İleride çok güzel maçlar çıkaracaklar eminim. Sağlık olsun maçı.
1: Sağlık olsun maçını yani, biraz senden duymak istiyorum hocam. Nasıl bir maç oldu?
0: Hocam inanılmaz bir maçtı ya. Yani Zazalar, pardon özür diliyorum, Çermikliler, o isim değişikliğine alışamadık. Ahmet Tan savaştı resmen ya dün. Bir baktım forvete geçti, orta sahaya geçti gol bulabilmek için. Mehmet Eroğlu neler yaptı neler. Hatta skor berabereyken yine 2-2 iken sanırım boş kaleye bir pas bıraktı Mehmet Remzi Başkan'a. Remzi Başkan bir vurdu dağlara taşlara.
1: Öyle mi?
0: Tamam mı? Ahmet'e bir baktım Mehmet'e kızıyor. Mehmet diyor ki ben ne yapayım boş kaleye atsın diyor. garip bir andı o. Her şeyi yaptı ya Çermikliler dün galibiyet için ama sağlık olsun müthiş takım olmuş. Nihat Curun, Mehmet Sait Koç. Haftaya çok merak ediyorum Mehmet Sait olmadan kırmızı kart gördü.
1: Evet.
0: Ya bu kadar basit olmamalı.
1: İkinci sıradan.
0: Kırmızı kart bu kadar basit olmamalı. Aynen. Bu kadar hatalı, bu kadar amatörce atılmamalı böyle iyi oyuncular. Onun dışında kaleci Muhammed zaten. Ya füze Muhammed geliyor kaleye. Muhammed Efetürk bir bakın şöyle bir kurtarıcı var onun, tamam mı?
1: Maçın adamı oldu.
0: Maçın adamı oldu zaten. Aynen. muazzam iş çıkardı dün ya Muhammed. Baktığın zaman şimdi sağlık konusuna baktığında biraz tecrübe, yani yaş ortalaması yüksek. Muhammed zayıf kalıyor orada, zayıf görünüyor. Ama dün takımı bir ayakta tuttu hocam. O maç izlenmeli. İnanılmaz heyecanlı bir maçtı. Sağlık olsun şaşırtmaya devam ediyor. Sağlık olsun maçını anlatırken de çok garip hissediyorum kendimi. İşte sağlık gol attı olsun, sağlık olsun diye.
1: Ben onların logosunu aldım hocam. Hatta bugün bir kişi mesaj attı. Hocam böyle bir durum oldu. Logosunu yapıştırıyorum artık cevap olarak. Sağlık
0: aynen,
1: olsun.
0: Sağlık olsun.
1: Her yere gidiyor hocam.
0: Aynen her şeye
1: gidiyor. Sağlık olsun. Gerçekten güzel.
0: Bu arada İzmir geliyoruz. Çok az kaldı.
1: İzmir başlıyoruz.
0: Aynen. İzmir'de heyecan. Dorukta. Aynen.
1: Mesela diğer maçta Üfü Reyhan 5-4'lük skorla kazandı Ertuğrul karşısında.
0: Evet. Orada da yine bir kırmızı kart var. Tartışmalı bir kırmızı kart var. Bana göre.
1: Evet.
0: Yani dediğim gibi kırmızı kart hafif olmamalı.
1: Tabii şimdi
0: sana göre bana göre olmamalı.
1: Şimdi görüntüyle rapor birbirine tutmuyorsa mesela ya da...
0: Ya tabii canım değerlendirecek. Hepsi değerlendirecek.
1: İşte dün de rahat olsun herkesin.
0: Konuştuk. Ya dediğim gibi yapılacak ne varsa arkadaşlar zaten biz yapıyoruz bunu. Ama takımlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duymalı. Kendimize yakışanı yapalım sadece. Gerekeni zaten biz yapacağız. Yapıyoruz da. Kimse bize ceza vermiyorsunuz diyemez. Kimse bize bizi savunmadın diyemez. Dün bir eleştiri aldım Süleyman Hocam. İnanamazsın. Hocam hakemler eski takımları koruyorlar. Yeni takımları işte doğuruyorlar falan diye bir...
1: Yeni takımları doğuruyorlar. Evet. Son şampiyon kim oldu hocam?
0: 30 spor oldu.
1: Yeni takım mı? Eski takım mı?
0: Yeni takım hocam. Ya geçtim bunu.
1: Sanat City şampiyonu sonra... oldu. Sonra... Müfide İlhan spor
0: evet,
1: oldu.
0: Bunlar hepsi... Aynen. Sonra birkaç cümle kurdum sadece. Hocam özür dilerim kurduğum cümle içinde de arkadaşımız. Konu kapandı.
1: Yani ilginç bir eleştiri olmuş.
0: Evet. Olabiliyor böyle şeyler ama sonuçta doğruyu bulduğumuz yanımızda kar kalıyor, güzel oluyor. Diye bitirebiliriz maçlarımızı.
1: Müfide İlhan Spor'da da Tarık.
0: Aa evet.
1: Galiba
0: bayağı. Özür diliyorum. Tarık bayağı dün fark koydu. Orada benim ama hep söylüyorum Yaşar.
1: Mehmet Yaşar Ak.
0: Mehmet Yaşar Ak. Yani onun çok farklı yerlerde olması gerekiyordu ya bana göre.
1: Değil mi? Bence yani de
0: gerçekten. Tabii biraz yaşlanıyor galiba artık sanırım. Geçti
1: yaşı
0: de.
1: Geliyor ama.
0: Yani ama onu izlemek isterdim yani büyük sahada da izlemek isterdim.
1: Ertuğrul dışında... aslında çok iyi bir kadro kurdu hocam bu yıl. İşte Murat olsun, İbrahim Kolaç olsun, Tolga olsun.
0: İbrahim Kolaç yine bir gol attı dün.
1: Ya atıyor hocam.
0: Allah'a
1: affetmiyor atıyor. Ama onlar da bir sinir boyutu var onların da. Çizgide değil mi hocam? Ama yine dediğimiz gibi onların aleyhine de bir karar varsa gereğini yapacağız. Ben yine Ertuğrul takıma teşekkür ediyorum. Ertuğrul oyuncuları değişiyor ama takım bir şekilde liglerde
0: orada var. Tolga çok karakterli adam orada evet. Mesela. Muazzam bir karakter. Hem futbolu hem kişiliği. Dört dörtlük. Tolga Tüzün. Buradan selamlarımızı iletelim ona da. Mustafa Avcı yine. O da enteresan goller atıyor. Enteresan işler yapabiliyor Mustafa. Onu da tebrik ediyoruz. Dün kötü bir mağlubiyet oldu onlar için. Evet. Üzücü bir mağlubiyet oldu yani. Bu arada bir pozisyon var. Maçtan sonra bayağı tartıştık. Son saniye golü attılar. Eşitlik geldi. VAR'dan iptal oldu. Şey, daha doğrusu hakem direkt faul çaldı. Sonra izledi. Evet haklıyım dedi. Bir pozisyon. Kaleciyi engelleme hocam. Derslik. Derslik görüntü. Buradan hakem kardeşimi de tebrik ediyorum o pozisyonla alakalı. Dün de zaten görüştük orada Ertuğrul oyuncularıyla. Hak verdiler sonra. İlginç bir pozisyonda. İzlemeni tavsiye ederim onu da.
1: Hatta yayınlarız hocam.
0: Yayınlarız. Ama evet olabilir.
1: Sezon finalinden sonra. Olabilir. Ya da sosyal medyadan veririz.
0: Zaten öyle bir şey de yapacak gibiyiz. Gidişat
1: yani oraya güzel şeyler olacak bakalım.
0: Evet.
1: O zaman bir İzmir'e uzanalım mı hocam? İzmir'in bir kura çekimini yapalım.
0: Evet.
1: Sonra Tarsus Erdem'le bir geçiş yapalım.
0: İzmir ne durumda? Sosyal medya evet.
1: İzmir burada mı acaba?
0: İzmir takip ediyor.
1: Şimdi en başta İzmir'i tebrik ediyorum ben hocam. Neden? Minifutbol İzmir. İzmir'de fark yarattı. İzmir'in takımları da artık biraz sonra Gümüş Kupa'yla Altın Kupa'nın finali ekranlara gelecek ama yeni sezonda yeni formatla Minifutbol İzmir merhaba diyor yeni sezona. Şampiyonlar Ligi usulü hocam. Geçmiş sezon, geçmiş dönemdeki Şampiyonlar Ligi sistemi. Elenen takım yok. Gümüş Kupa olarak 3-4'cüler grubun 3 ve 4'cüleri lige devam edecek. İlk ikiler üst tura çıkıp Altın Kupa'da mücadele edecek. 32 kişilik kota konuldu. Kısa sürede de doldu. Biz de hem Minifutbol Türkiye adına hem Minifutbol İzmir adına Minifutbol İzmir'e teşekkür edelim takımlarına. Hatta şöyle de diyebiliriz. Hata olmaz herhalde hocam teşbihte. İzmir'in takımları başka organizasyonlara prim tanımadı diyebilir miyiz hocam?
0: Evet diyebiliriz.
1: Prim tanımadı ve biraz sonra da
0: hocam
1: ekranlara gelecek.
0: Sosyal medyaya özel bir bölüm yapacağız bugün belli oldu.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: İzmir'in Gümüş Kupa şampiyonu.
0: Sosyal medya yanıyor.
1: Evet Gümüş Kupa şampiyonu. Şimdi o zaman.
0: Yanıyor sosyal medya. Evet geleceğiz. Hepsine cevap vereceğim. Bu program, son programda hepsine cevap vereceğiz. Evet.
1: 9 numaralı görseli o zaman. Evet bazı Erdemli'den Tarsus'tan mesajlar da geliyor dikkatimi çekiyor ama onları ayrı konuşacağız. Evet hocam ekranlara geldi. 4 torba var İzmir'de. Ekranlara geliyor. Biraz sonra bu 4 torbadan 4. torbadan başlayarak sırasıyla A grubu, B grubu, C grubuna sırasıyla gideceğiz. Önce grubun 4. takımları ardından 3. takımları, 2. takımları ve 1. takımları ekrana geliyor zaten. Buraya yerleştireceğiz. Sizler de takip edeceksiniz. Ama öncesinde şöyle bir şey yapalım mı hocam? Gümüş Kupa oynandı İzmir'de final. Haftada bir FK ile Egeiz Otomotiv karşılaştılar. Penaltılarda Egeiz Otomotiv Gümüş Kupa'nın şampiyonu oldu.
0: Gümüş Kupa şampiyonu.
1: İsterseniz bir bu görüntüleri izleyelim. Sonra kime bağlanalım hocam? Çok sevdiğimiz bir isim. Serkan Prim'e bağlanalım önce.
0: Serkan, Serhat Prim.
1: Önce Serkan Prim'le başlayacağız ama Gümüş Kupa videosu ekranlara gelsin. Ezel Bey'den de rica edelim Serkan Prim'i.
0: Muazzam heyecanlıyım ya. Serkan abinin sesini duyacağım ya.
1: Serkan Prim'i de arayabiliriz bu arada yavaş yavaş. Ama öncesinde Gümüş Kupa var. Gümüş Kupa'nın görüntüleri ekranlara geliyor. 10 numaralı videomuz ekranlarda sizlerle.

0: Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen hattımızda galiba şu an Serkan Prim hocam. Evet. Buyur hocam, seni sana bırakayım. Sen heyecanlısın.
1: Serkan hocam.
2: İyi akşamlar Feyzi hocam, Süleyman hocam. İyi yayınlar diliyorum herkese.
1: Sağ olun hocam, nasılsınız?
2: İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür
2: sizi
1: ederim.
2: İzliyoruz. Daha iyi olduk sizi görünce.
1: Sırbistan'dan sonra seni hiç görmedim hocam. Sesini de duymadım.
2: Çok evet, özledim.
1: Nasıl İzmir'de kaldık. Ortam?
2: İzmir'de ortam çok güzel. Takımlarımız heyecanlı. Bize bu imkanı sağladığınız için size çok teşekkür ederim.
1: Aslında takımlarımız teşekkür ederiz,
2: sabahtan beri sağ olsunlar yazıyorlar. Boğanı bekliyorlar.
1: Evet.
2: Biz yani güzel ederiz, heyecanlar ederiz. Bunlar biliyorsunuz. Basit Halı Saha maçından çok öteye geçti artık. İşler çok büyüdü.
1: Evet.
2: Buradan tekrar size çok teşekkür ederim. Bize bu şansı tanıdığınız için.
1: Evet. Tekrar söylüyorum. Asıl biz teşekkür ederiz hocam. İzmir'e bizi uzattınız. Yani İzmir'le bizi buluşturdunuz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu heyecanla ortak olmak çok güzel. Umarım takımlar bize bela okumazlar kura çekimden sonra. Genelde şanssız takım. Yani şanssız kurallar çekemiyoruz ama hazır olsun İzmir.
2: Bütün takımlarımız için hayırlı olur inşallah. Kesinlikle. Yani sizin şansınıza güveniyoruz. İyi olan kazansın. Biz elimizden geleni yapacağız. Gerisi takımlarımızda.
1: Evet.
0: Serkan hocam merhaba, hoş geldin yayına.
2: Merhaba Süleyman hocam.
0: Hocam neler oluyor ya İzmir'de? Bir şeyler değişiyor fark ettik. Yukarı doğru ivmeyi artık kazandırmaya başladınız. Yolunuz da açık olsun. Güzel de bir müsabaka vardı Gümüş Kupa finalinde. Egeiz Otomotiv penaltılarla aldı, bize takip ettik. Mükemmel de bir organizasyon yaptınız. Nasıl bir organizasyon vardı, nasıl bir atmosfer vardı hocam? Biz senden de duymak istiyoruz açıkçası.
2: Bizim amacımız organizasyonu iyi yapmaktan ziyade gelen takımlarımızın tamamının buradan mutlu ayrılması. Bunu istiyoruz. Kaybeden takımın da mutlu ayrılacağı bir sistem yaratmaktı bizim en büyük isteğimiz. Bunu da yaptık. Yani çok mutluyuz. Kaybeden takımlarımızın neredeyse hepsi finaldeydi. Finali izlediler, bize destek oldular. Egeiz Otomotiv ilk sezonunda Gümüş Kupa'da şampiyon oldu. Türkiye finallerine gelip İzmir'i, şehrini temsil edecek. Yani bu diğer takımlarımıza da örnek olacak bir başarı. İlk sezonunda gelip kupayı aldılar. Daha sonrasında hemen ondan sonra altın finalimiz oynandı. Orada da ART Design takımı şampiyon oldu. İki tane görsel şovla birlikte kupalarımızı teslim ettik. Artık Şampiyonlar Ligi'ni bekliyoruz. Heyecanımız çok yukarıda. Çok heyecanlıyız. Takımlarımız kadar heyecanlıyız. Her geçen gün daha iyisini yapacağımıza, onları daha fazla mutlu edeceğimize buradan takımlarımıza söz veriyoruz.
0: Hocam ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Biz de bu heyecanı hiç söndürmeden biraz sonra hemen Altın Kupa finalini de ekrana verip Serhat Prim'e bir bağlanalım. Onun da düşüncelerini alalım. Takımlar sabırsız kura çekimini bekliyor. Oraya doğru yol alıyoruz artık. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Ağzına sağlık hocam.
2: Siz de çok sağ olun. İyi yayınlar. Tüm Mersin halkına çok selamlar.
0: Bizden de İzmir'e selamlar. İyi akşamlar hocam.
2: İyi akşamlar.
0: Evet, şimdi Altın Kupa finali vardı hocam. Altın Kupa finalinde de mükemmel bir maç. Art Design Prefabrik ile son durak Önder Spor karşılaştı. Art Design Prefabrik kupayı aldı. Müthiş görüntüler vardı. Evet. Hemen onu da ekranlara getirelim. Ardından Serhat Prim'e bağlanacağız. Bir de onun duygu düşüncelerini alıp kura çekimine geçeceğiz. Video sizlerle beraber.

0: Evet, Art Design Prefabrik'i tebrik ediyoruz ve vakit kaybetmeden Serhat Pirim'e bağlanıyoruz bu sefer. Evet. Serhat Hocam hatta. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Süleyman Hocam, Fevzi Hocam.
0: Nasılsınız hocam?
1: Vallahi hocam iyiyiz, heyecanlıyız. Bayağı heyecanlıyız. Ben ilk defa böyle bu sezon böyle bir heyecan yaşıyorum. İzmir yanıyor, ben de yanıyorum. gerçekten siz de teşekkür ederim. Bize bu konuda yardımcı oldunuz. Bizi misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. İzmir yanıyorsa fitilde siz ateş ediniz hocam. Neler oluyor İzmir'de? Herkes İzmir'i konuşuyor. 32 takım kontenjan açtınız. İkinci gün kontenjanlar doldu.
1: Valla 32 takım iyi bir hedefti. Şimdi keşke 48 atsaydık diyoruz. Kenarda da çok dışarıda bekleyen takımlarımız kaldı. Alamadık artık bir sonraki turnuvaya. Şu Serkan da söylediği, bahsettiği, biz kimsenin kaybetmediği, kaybedenin de buradan anılarla gideceği bir turnuva yapmak istedik. Aslında şöyle, takımları takımların hak ettiği saygıyı, değeri göstermek istedik. Konseptimizi değiştirdik. Çok güzel oldu. Çok da bu tebrik telefonları aldık. Umarım hakkını veririz. Çok gerçekten çok heyecanlıyım. Kura çekiminde ben takımlardan çok ben şey

0: hep bekliyorum. Bakalım yani nasıl olacak, nasıl gidecek, daha iyilerini yapacağız, daha iyilerini hedefliyoruz. Yani yapabileceklerimiz imkanı yok. Bakalım yani, çok heyecanlıyım.
1: Peki hocam, İzmir'deki takımlara bir cümle kur desek ne söylemek istersin?
0: İzmir'deki takımlara şöyle, yani İzmir'de halı saha kültürü biliyorsunuz çok iyi, çok iyi futbol oynanıyor. Yani mini futbol ligi de inanılmaz rekabetçi bir lig. Çok iyi hazırlansınlar. Türkiye finallerine çok iyi hazırlansınlar. Başka bir şey diyemeyeceğim. Yani çok heyecanlıyım.
1: Evet Feyzo hocam.
2: Serhat hocam.
0: Feyzo hocam nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizi sormalı.
0: Valla biz siz Serkan'la görüştünüz Sırbistan'da ama biz görüşemedik. Artık
2: evet hocam.
0: Bir dahaki
2: İspanya inşallah diyelim.
0: Milli takım organizasyonunda Süleyman hocamla beraber biz gideriz.
2: Hocam,
0: siz Serkan'la işlerin başına durursunuz.
2: O işe veto koyarım ben. Bensiz olmaz milli takım.
0: Ya bilmiyorum hocam, artık Çekya, Barcelona takımlar
2: evet,
0: bekliyor.
2: İnşallah.
0: Ben de bekliyorum. Süleyman hocamla gideceğim özellikle.
2: Bunu tabi artık İzmir takımından direkt bir İzmir takımı da milli takımımızı temsil etse nasıl olur?
0: Mükemmel olur.
2: Şu an Mersin beni işleyecek. Hocam vermeyiz size, biliyorsun değil mi şampiyonluğu? Hocam ben sana kırgınım.
0: Neden hocam?
2: Hocam böyle güzel final organizasyonu yapıyorsun. Biz davetli hocam değiliz hocam. Neden?
0: Hocam.
2: Bunu canlı yayında cevaplamanı istiyorum Serhat hocam.
0: Tamam, açıklıyorum. Siz Serkan'la beraber Sırbistan'da milli takımın başındayken ben bu finali organize ediyordum. dediğim gibi şöyle yani sahada biliyorsunuz takımlar çok büyük emekler veriyorlar. Uzaklardan gelenler var, ailesiyle gelenler var. Vakit harcıyorlar. Yani finali öyle bir final yapmalıydım ki bütün takımların hakiki değeri görmesi lazımdı. Çünkü takımlar varsa biz varız. Bunu göstermek istedik. Çok da güzel oldu. İçmesinde eksiklerimiz var mı? Mutlaka vardır. Ama daha iyisini de yapabileceğimizi düşünüyoruz. Artık onda bu Şampiyonlar Ligi finallerinde daha iyisini beklesinler. Bunda sözünü veriyorum.
2: Hocam inanılmaz işler yapıyorsunuz gerçekten. Buradan tebrik ediyorum sizlere. Ayrıca sonsuz teşekkür ediyorum. Markamızı sürekli yukarıya taşıdığınız için. Final için elimde çok iyi iki hakem var. Bilgin olsun hocam. İzmir büyük finalde. Süleyman
0: beklerim
2: Karaca.
0: Hocam. Her zaman beklerim. Beklerim hocam. Sizin finali yönetmeniz için onur duyuyorum. Ben şeyi atladım. Onu söyleyeyim. Başta Mini Futbol Türkiye kurucusu Erda Yaz destekleri hiç bizden esirgemiyor.
2: Evet.
0: Hep arkamızda hissediyoruz. Mini Futbol yönetimde bulunan sizler, biz, diğer illerimiz hep sürekli arkada çok büyük emek var. Birbirimize çok büyük destekler veriyoruz. Fikirler veriyoruz, görüşler veriyoruz. Gerçekten biz burada aileyiz. Bundan da gurur duyuyorum. İyi ki Mini Futbol Türkiye çatısı altında Mini Futbol İzmir yapıyorum. Daha ileri hem ülke genelinde hem de illerimizde yapabileceğimizi ben zaten sonuna kadar da inanıyorum yani.
2: Evet. Çok teşekkür ederiz hocam.
1: O zaman adım adım biz kura çekimine gidiyoruz hocam. Sana da teşekkür ediyoruz. Yayınımıza şeref verdin.
0: Ne demek hocam? Ellerinize sağlık şimdiden. İnşallah hayırlısı olur. Şampiyon olan takımı da sizin programınıza gelip şampiyonluk yolunu anlatmasını temenni ediyorum. Beraber geliriz kaptanıyla beraber.
1: Tabii ki
0: bizi
1: kesinlikle.
0: Misafir edersiniz. Biz de orada gelir. Şampiyon hem turnuvayı hem şampiyonluk yolunu kaptanın ağzına dinleriz hocam.
1: Tabii ki çok da güzel olur hocam. Mutlu da oluruz. Bekliyoruz mutlaka.
0: Hocam o zaman size kolay gelsin.
1: Ekranların
0: başında ben sabırsızlıkla bekliyorum. Takımları da bekletmeyelim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Sağ olun hocam. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: O zaman kura çekimine geçelim
2: evet,
1: hocam.
2: Evet başlayalım kura çekimine.
1: Şöyle hemen sistemi anlatalım.
2: Başla hocam.
1: Yeni statü değil, eski statüdeki Şampiyonlar Ligi sistemi. 8 grup var hocam. 4 tane pot var. 4 torba var. 4. torbadan başlayacağız. Ekranda geldi sırayla. Biraz sonra A grubunun 4.sünü çekeceğiz ilk başta. Daha sonra B grubunun 4. takımını. C, D, E, F, G, H diye. Öncelikle 4. torbadaki takımları çekeceğiz.
2: Evet.
1: Ardından Feyzo hocam ayaklarımızın altına sakladığı poşetten 3. torbadaki takımları hemen yerleştireceğiz.
2: Evet. O sırada kamera
1: o
2: seni
1: sırada
2: çekecek.
1: Ezel Bey zaten ekrana verecek Excel evet formatını. Biz o ara hemen değişiklik yapacağız tamam, hızlı bir şekilde. Canlı yayında olduğu için. Sonra 2. torba, sonra 1. torba derken
2: İşte yavaş yavaş fanuslar başlayacağız bizde. Evet. 4 tane fanus yapmamız lazım.
1: 3 tane de fanus. Bizim gider o zaman bekliyoruz.
2: Aynen.
1: O zaman evet başlayalım hocam.
2: Başlayalım hocam.
1: Şimdi 4. torba başlayalım takımları Feyzo hocamın önünde. Hocam bir yukarı kaldır istersen. Biraz
2: şöyle
1: daha.
2: Şöyle evet yapalım.
1: Ha, şimdi daha iyi oldu.
2: Evet. Evet, 4. torba takımları burada.
1: Burada. O zaman A grubunun 4. takımıyla evet, sırasıyla gidiyoruz. Evet,
2: hadi
1: A grubunun 4.sü.

0: Evet, ilk takım geldi.
1: Foça Armada FC.
0: Evet, Foça Armada FC A grubuna gitti. Ezel Bey'e de yazma fırsatı da verelim
1: oraya. Tabii, yavaş yavaş.
0: A grubu, Foça Armada FC A grubuna gitti.
1: B grubunun?
0: B grubu.
1: Dördüncü takımı geliyor. Golden Boys.
0: Golden Boys B grubunun dördüncü takımı. B grubunun dördüncü takımı Golden Boys. C grubu geliyor. C grubunun dördüncü takımı kim oluyor?
1: Bozkurt FK.
0: Bozkurt FK C grubunun dördüncü takımı oldu. Bozkurt FK C grubunun dördüncü takımı Bozkurt FK. D grubunun dördüncü takımı Denizli'nin D'si dördüncü takım Feyzo hocamın ellerinde açıyor. Kim geliyor?
1: Poyracık United.
0: D grubunun dördüncü takımı Poyracık United. D grubunun dördüncü takımı Poyracık United. Evet hocam. E grubu geldi.
1: Eriş Bilgisayar.
0: Eriş Bilgisayar E grubunun dördüncü takımı. E grubunun dördüncü takımı Eriş Bilgisayar. F grubu. F grubunun dördüncü takımı. Dördüncü torba takımı daha doğrusu.
1: Yukarı Ada FC.
0: Yukarı Ada FC. F grubuna gittiği Yukarı Ada FC. G grubu. G grubuna kim gidiyor?
1: Yeşilova City.
0: Yeşilova City G grubuna gitti.
1: Ve son,
0: ve son takım. H grubu. Kimileri H der, kimileri H der ama biz H diyoruz.
1: Fiber Gücü FK.
0: Fiber Gücü de H grubuna gitti. Evet, son takım H grubunda Fiber Gücü oldu. Formatı ekranlara getirebilirsek, Excel formatını eğer hazırsa. Biz de o ara hemen değişim yapalım. Evet, buyur Feyzo hocam. Evet, hemen yerleştirildi zaten. Sizler de 3 değil mi hocam?
1: 3. pot, evet.
0: Evet, 3. pot. Evet. Gelebiliriz tekrardan hocam, bizlere hazırız. Feyzo hocam istersen önünü evet, boşaltabilirsin.
1: Boşaltalım bunları.
0: Evet, eski toplar gidiyor, yeni toplar geliyor. Sezon finali olunca 2 kişiydik bugün. Yoksa 3-4 olsaydık çoktan o topları kutunun içine. Tabii. Şimdi 3. torba takımları geliyor. 3. torbadan yine sırasıyla A grubuyla başlıyoruz. A grubunun 2. takımı A aslında. 3. torbadan 2. takımı.
1: Evet.
0: A grubuna kim geldi?
1: A grubu Bademler Spor.
0: Bademler Spor A grubuna geldi. Foça Armada ile beraber A grubundalar. B grubuna kim geliyor? Golden Boys'un olduğu grup B grubu. B grubun ikinci takımı.
1: Evet, telaffuzda biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama Tokmazers.
0: Tokmazers gibi.
1: Yani
0: Tokmazers.
1: Tokmazers. Artık yazılıyor.
0: Evet, B olsun. Grubuna geldi Golden Boys'la beraber. C grubu Bozkurt FK vardı. Kim olacak? Rakibi. Bozkurt FK'nın yanındaki ikinci takım. C grubuna kim geldi?
1: Smyrna FK.
0: Smyrna FK. İzmir'in eski ismi. Smyrna FK, Bozkurt FK C grubunda. D grubunda Poyracık United vardı. Bakalım kim geliyor oraya? D grubunda Poyracık United. Bakalım rakibi kim oldu? Poyracık. Black Wolf. Black Wolf D grubuna geldi. Black Wolf hemen yazıyoruz bize. Poyracık United'la beraber D grubunda. E grubunda kim var? Eriş Bilgisayar vardı.
1: Bu arada İzmir'den şunu istiyorum. Böyle ilginç eşleşmeler olursa lütfen yorumlara yazsın arkadaşlar.
0: Aynen.
1: Biz de bir bilgi sahibi olalım.
0: Biz de bilgi sahibi evet. olalım. E ya grubu.
1: Da, ya da Serkan hocam, Serhat hocam da yazabilir tabii bize.
0: Skor tahminleri yaparız o maça.
1: Aynen.
0: Ödül koyarız. Eriş Bilgisayar E grubunda kim oldu?
1: Evet,
0: Sağlam Dent. Sağlam Dent Eriş Bilgisayar'la beraber E grubunda. F grubu, Yukarı Ada FC

0: F grubundaydı. Kim geliyor 3. torbadan?
1: Bakalım. Evet Süleyman Hocam.
0: Men's Place FK. Men's Place FK da F grubuna geldi.
1: Son iki topumuz.
0: F grubunda Men's Place FK yukarıda oldu. G grubunda şimdi Yeşilova City vardı. Yeşilova City'nin olduğu G grubuna 3. torbadan kim geliyor?
1: Yalnız Ev City.
0: Yalnız Ev City. İsimler de harika hocam.
1: Evet. Artık son topumuz.
0: Yalnız Ev City, Yeşilova City G grubunda. H grubunda da Fiber Gücü FK vardı.
1: Bakalım. Hasköy Birlik.
0: Hasköy Birlik de H grubuna geldi. Fiber Gücü ile beraber H grubundalar. Evet yine ekrana verebilirsek şu anki tabloyu.
1: Görürsün.
0: Biz de o ara hemen. Evet hocam buyur. İkinci torba hazırlanıyor siz bu ekrana bakarken.
1: Temizliğimizi de yapalım.
0: Hemen temizliğimizi de yapıyoruz. Evet. Minifpo İzmir Şampiyonlar Ligi grupları ikinci torba şimdi çekilecek. Saatler 7.30.
1: Evet.
0: Evet hazır. İkinci torba hazır. Buyurun. A grubunun ikinci torbadan gelen üçüncü takımı.
1: Evet.
0: Yani direkt söyleyelim A grubunun üçüncü takımı. Foç Armada FC, Bademler Spor ve
1: Öztaş Yapı İzmir Wolves.
0: Öztaş Yapı İzmir Wolves. Wolves. Bademler Spor ve Foç Armada ile beraber A grubundalar.
1: Evet,
0: B grubu. B grubunda Golden Boys, Tokmasers, Tokmazers. Telaffuzun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Karadağ Grup o gruba geldi. Biri aydınlatırsa bu arada bu takım ismiyle
1: evet.
0: alakalı sevinirim. Tokmazers diye mi özlüyor ya da İngilizce bir isim mi Tokmazers bilmiyorum. Karadağ Grup değil mi hocam?
1: Karadağ Grup.
0: B grubuna Karadağ Grup geldi. C grubunda da Bozkurt FK ile Simirna FK vardı. Üçüncü takım kim oldu C grubunda?
1: Turgut Reis FK.
0: Turgut Reis FK. C grubunun üçüncü takımı oldu. D grubu Poyrazcık United, Black Wolf FC ve 3. takım sizlerle beraber.
1: Çözüm Ziraat Torbalı FK.
0: Çözüm Ziraat Torbalı FK. Çözüm Ziraat Torbalı D grubunda Black Wolf FC ve Poyrazcık United'la beraberdi.
1: E grubu geldi.
0: E grubu Sağlam Dent'le Eriş Bilgisayar var. Kim geliyor oraya?
1: Bakalım.
0: E grubuna kim geliyor bakıyoruz.
1: Türk Gücü FK.
0: Türk Gücü FK geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Türk Gücü FK geldi. F grubu Men's Place FK Yukarı Ada FC ile bekliyor rakibini.
1: Şirince FK.
0: Şirince FK F grubuna geldi. Son iki takım artık. G grubu kim geliyor G grubuna?
1: Bakıyoruz.
0: G grubuna gelecek olan 3. takım Yalnız Ev City, Yeşilova City ve
1: son şampiyon
0: Ege İz Otomotiv FK. Ege İz Otomotiv FK son gümüş kupa şampiyonu G grubuna geldi ve H grubu.
1: Öncelikle Ozan Özkanal'a selam söyleyelim buradan. Tokmakers diye okunuyormuş takım
0: tamam.
1: ismi. Evet, teşekkür ederiz. Son takımımız.
0: Ben anlamını merak ettim de. Neyse.
1: Evet, anlamı da gelir şimdi.
0: Tokmazers diye okudum.
1: Ozan, sana zahmet anlamını da yazarsan
0: Ozan,
1: çok seviniriz.
0: Ozan buradan Özkanal hocam.
1: İzleyicileri bilgilendirelim. Evet.
0: Kraft Oto.
1: Oto.
0: H grubuna gelen son takım Kraft Oto. O grupta da Hasköy Birlik ve Fiber Gücü FK vardı. Evet. İkinci torbayı da tamamladık.
1: Artık.
0: Son takımlar. Birinci son torbadaki 8 takım gelecek. Hemen hocam. Ekranlara gelmişken.
1: Evet hocam hemen.
0: Evet. Evet. Yani şu kamera arkasında ayrıca bir yayınlamak lazım. Neler yapıyor şu an?
1: Bu işi de çözmemiz lazım.
0: Evet bu işi. Aralara reklam verirdik de işte evet. bekletmek istemiyoruz. Evet son torba yani birinci torba. Ve gruplardaki son takımlar.
1: Yemek programı işte burada hazır var zaten.
0: Çekmesek mi hocam birinci torbayı? Haftaya mı bıraksak ya da?
1: Bence de yapalım.
0: Son Son şampiyon Egez Otomotiv tam Instagram'lık oldu hocam diyor.
1: Ya da şey yapalım. Bundan sonrası ücretli yayın.
0: Abone olmak için.
1: Aynen.
0: Evet, bundan sonra ücretli aboneliğe giriyor arkadaşlar artık. Lütfen. Evet,
1: son torbamız.
0: Son torbamız. Hazır. Fanus. Evet.
1: Serkan hocam atıyorum İBAN.
0: Valilik onaylı İBAN. Evet, son torba yani birinci torba 8 tane birbirinden güçlü takım.
1: A grubunun.
0: A grubunun 4. takımı. Çektikten sonra söyleyeceğim hocam. 4 takımı beraber.
1: Evet.
0: Kim geldi A grubuna?
1: Barcalarım.
0: Barcalarım geldi. Mükemmel bir isim.
1: Evet, Barcalarım.
0: Yani okurken bile Barcalarım diye bir yumuşatıyorum hocam. Şimdi A grubunda A grubunda kim oldu hemen söyleyelim. Barcalarım, evet. Öztaş Yapı, İzmir Wolves, Bademler Spor, Foça Armada FC. Bu grup bana bir zor geldi. Bakalım.
1: Şimdi, yani merak ediyorum gerçekten. Evet.
0: B grubuna kim geliyor?
1: Eminim hikayesi olan çok maç vardır.
0: Bence de.
1: Bakalım.
0: İnşallah iyi hikayeler vardır, öyle diyelim.
1: Evet. Ozan, istersen sen oku hocam. Biz bayağı mesajlaşıyoruz Ozan'la şu an.
0: Özele gelir misin Ozan hocam? Tokmaktan geliyormuş hocam. Hakimin Tokmağı'ndan.
1: Oo.
0: Tokmakçı. Evet.
1: Tokmak hırs.
0: Kim geldi B grubuna hocam?
1: Buyur hocam.
0: Artizan Prefabrik.
1: Evet.
0: Son Altın Kupa şampiyonu. B grubuna geldi. Karadağ grup. Tokmak hırs. Golden Boys.
1: Güzel maçlar çıkacaktır. C grubu.
0: C grubuna kim geliyor? C grubuna kim geliyor bakıyoruz. Wolves FC geldi. Evet, isimler de çok güzel gerçekten İzmir'deki takımlar. C grubunda Wolves FC, Turgut Reis FK, Simirna FK, Bozkurt FK. Bu grupta bir karışık geldim ama hocam ama.
1: Hocam.
0: Averajla bu takım. Senin... Averajla bu grupta bak takip edin. Averajla bu takım.
1: Arkadaşlar İzmir yazın bunu, not alın. Süleyman hocam.
0: Burada averaj çok önemli arkadaşlar, evet. Dikkat edin.
1: Yani tahminleri çok enteresan.
0: Burada Turgut Reis benim çok dikkatimi çekti ya. Turgut Reis sanki burada böyle bir lider bitirme durumu var ama. Nazar değdirmem inşallah sonra.
1: Aslında ben görsellerde biraz şöyle tutacağım şimdi bak. Hangi grupta?
0: Kim geldi? D grubu. D grubu. D grubuna.
1: Son saf FK.
0: Son saf.
1: Şöyle biraz tutayım. Ekran görüntüsü almak isteyen
0: son arkadaş. Saf FK. D grubuna geldi. D grubunda evet. Kim vardı biliyor musun hocam? Çözüm Ziraat Torbalı. Black Wolf FC. Poyracık United. Bu Poyracık United de ne kadar tatlı bir takım ya.
1: Tatlı bir takım değil mi?
0: Sanki gençlerden oluşan bir takım.
1: Sanki Poyra'nın küçükleri gibi.
0: Ya böyle bir şey geldi. Genç bir takım
1: evet,
0: geldi.
1: Ertuğrul da takip ediyormuş Antalya'dan.
0: Öyle mi?
1: Evet, selamlarımız olsun kendisine.
0: Etomedia.
1: Etomedia.
0: Spiker'in kralı. Etomedia. Muazzam. Spiker ihtiyacı olan Antalya'da hiç aramayın. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, Bal Ligi, Amatör Lig. Ertuğrul orada. Ertuğrul Ercan.
1: Evet hocam, evet. Hangi gruptaydık?
0: Reklam verdik hocam Ertuğrul Hoca için. E grubundayız. E grubuna kim grubuna, geliyor?
1: Hocam, kahveler.
0: Albero Kahve FK.
1: Evet.
0: E grubu Albero Kahve FK, Türk Gücü FK, Sağlam Dent ve Eriş Bilgisayar. E grubu. Evet.
1: Evet hocam, ağzın bal yesin diye bir yorum da geldi. Son 3 takımımız artık. Biraz şöyle...
0: F grubu hocam.
1: F grubu geliyor.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Mersin'deyim ama... Yani 30 yıldır Aydın'da büyüdük, doğduk, yaşadık. Oraları iyi biliyoruz. Merak ediyorum bu takımlar hepsini. Torbalı, Tepeköy.
1: Hocam bir şey sorayım. Ömer Üründül'le bir akrabalık var mı?
0: Ömer Üründül. Yok.
1: Yorumların muazzam. Yok.
0: F grubu. Şimdi Şirince FK, Mass evet. Place FK, Yukarıada FC var.
1: Oo.
0: Kim geliyor hocam oraya?
1: Eserkent.
0: Adis Yahoviç.
1: Yıldız
0: Gücü. Eserkent Yıldız Gücü. F grubuna geldi. Eserkent Yıldız Gücü ve bu takım da hocam. Yekta Kurtuluş da var.
1: Öyle mi?
0: Galatasaray'la eski. Değişik. Yani bu grupta evet. Şirince FK, Mass Place FK, Yukarıada FC ile beraber Eserkent Yıldız Gücü.
1: Altın Kupa'nın şampiyonunda bir futbolcu vardı. Hatta golden sonra bir taklası var. Çok sempatik bir futbolcu. Sanırım birinci lig geçmişi olan bir arkadaş.
0: Yazsın bunu hocam. Bir,
1: evet,
0: yazın hocam. O olaya kaçıyoruz ya. Yazın hocam yorumda.
1: O oyuncunun ismini bir alabilir miyim ben lütfen? Rica etsem.
0: Bu arada şu Foça Armada takımı dikkatimi çekti. Bölgesel amatörlükte ilk maçımı Foça'da çıkmıştım hocam.
1: Öyle mi?
0: Foça ile Kütahya oynamıştı. 2-1 bitmişti
1: hocam, maçı. Hocam müthiş hikayelerim var bugün senin.
0: Foça'ya küçücük bir sahası vardı hatta. Yanında bir basketbol sahası vardı hatırlıyorum hayal meyal. Bir 10 yıl oldu.
1: Evet.
0: Foça ayrıdır bizde. Evet, G grubu geliyor. G grubunda son Gümüş Kupa şampiyonu Egeöz Otomotiv vardı. Yalnız Ev City vardı. Yeşilova City vardı.
1: Ve

0: Son durak.
1: Son durakta kim oldu? Önder Spor oldu.
0: Bravo hocam.
1: Son durak Önder Spor.
0: Bugün formundasın hocam.
1: Son durak hocam.
0: Serkan Prim yazmış, evet. Hemen sorumuzun cevabı geldi.
1: Ben göremedim.
0: Çibuke.
1: Çibuke.
0: Evet. Aa. Ya. Ortaklıları Türkiye finallerinde çok izleyeceğiz.
1: Vay vay vay vay vay.
0: Neyse, umarım karşılaşmayız.
1: Evet, H grubuna geçiyoruz şimdi. H grubunda da Kraft Oto, Hasköy Birlik ve Fiber Gücü vardı. Hükümdar Spor.
0: Evet. Hükümdar Spor.
1: Bir sessizlik oldu hocam. İsmi Hükümdar olunca mı?
0: Hükümdar oluyor. Korktum. Şey yapamadım, söyleyemedim.
1: İskide de bir sessizlik oldu. H grubu da Hükümdar Spor, evet. Kraft Oto, Hasköy Birlik, Fiber Gücü. Şimdi Minispor İzmir Şampiyonlar Ligi kura çekimi de yazıyor aşağıda. Hemen bu ekran görüntüsünü alsınlar. Biz de hızlıca okuyalım. Sonra artık İzmir'i kapatalım hocam. Başka gün yine, evet, tekrar buluşuruz. A grubu Bağcılar'ın Östaş Yapı, İzmir Wolves, Bademler Spor, Foç Armada FC. B grubu Art Design, Karadağ Grup, Tokma Kırst, Golden Boys. C grubu Wolves FC, Turgut Reis, Simirna FK, Bozkurt FK. Okurken yine bir zor geldi bu grup ya. Vallahi bu grupta bir şey var hocam. C grubu.
0: Hadi bakalım.
1: B grubu Son Saf FK, Çözüm Ziraat Torbalı, Black Wolf FC, Poyracık United. E grubu Albero Kahve, Türk Gücü FK, Sağlam Dent, Eriş Bilgisayar. F grubu Eserkent, Yıldız Gücü, Şirince FK, Men's Place FK, Yukarı Ada FC. G grubu Son Durak Önder Spor, Egeiz Otomotiv, Yalnız Ev City, Yeşil Ova City ve son H grubu Hükümdar Spor, Kraft Oto, Hasköy Birlik ve Fiber Gücü FK. Tüm İzmir ailesine, evet alabiliriz artık, ekranlardan geldi zaten. Tüm İzmir ailesine, Minispol İzmir ailesine, Serkan ve Serhat Prim hocalarıma hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden herkese başarılar diliyoruz.
0: İzmir mesajlarını okuyalım, öyle kapatalım İzmir.
1: Evet, hemen İzmir mesajlarını okuyalım, kapatalım. Hocam.
0: Hemen bakıyorum.
1: Bayağı da var hocam arada.
0: Evet evet, umarım kaçırdığımız olmaz. 41 Meto herhalde bekliyoruz dayı diyen, kurayı bekliyordur herhalde. Erdem Tarsus, geleceğiz. Geleceğiz arkadaşlar. İlk sezon ilk kupa Egeiz Otomotiv FK demiş Mehmet Çalışkan. İlk Can Esenli, Eyüp Aksu'ya selamlar iletmiş. Alperen 37-42, İzmir'in gümüş kupa şampiyonu Egeiz Otomotiv demiş. Onları da takip ediyorlar. Art Design Prefabrik Kaptanı olarak bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seviye her geçen sezon daha da yükseliyor. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz demiş Tolga Kerman. Teşekkür ediyoruz. Sizler Serkan Prim'in yanında olduğunuz sürece, yani bizim hayal edemeyeceğimiz şeyleri gerçekten orada yapıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. İyi ki varlar. X kişisi Foça Armada demiş. Tokmakers diye okunuyor. Evet. Son şampiyon Egeiz Otomotiv FK, tam Instagram'lık oldu hocam. Ağzına sağlık demiş. Onun dışında Yeşilova City'den selamlar var. Bizden de selamlar olsun.
1: O zaman takımlar bizim etiketlesin, biz de merak ediyoruz.
0: Evet,
1: Minispor Mersin'i özellikle etiketlerseniz sevinirim. Serhat'la Serkan hocamdan rica ederim.
0: Yeşilova City'den selamlar gelmiş demiştik. Turgut Reis FK, ağzınız bal yesin, hayırlısı demiş.
1: Evet, benim ağzıma da.
0: Bizim burada Forza var ya hocam. Herhalde, evet. İzmir'de de Foça Armada var.
1: Foça Armada.
0: Evet. Foça, mutlaka tanışmak
1: eski
0: istiyoruz.
1: Eski Foça, yeni Foça.
0: Recep Bey yazmış buradan. Tamer Türkmen Tarsus'u merakla bekliyoruz demiş. Geleceğiz. Ona ayrıca geleceğiz. Desen abi, gönlümüz Foça Armada'dan. Evet, mavi beyaz Foça Armada diyelim. Takım sonuçta İzmir beni bağlamıyor. Ben takım tutabilirim. Ben Foça Armada alayım arkadaşlar.
1: Ben de Poyracık United tutuyorum hocam. Orada ama genç havası var orada.
0: Bir şey diyeyim mi? Karadağ grup da çok şey değil mi ya?
1: Karadağ ile Hükümdar Spor böyle
0: vallahi çok
1: 0-0 beraber bitecek bir maç gibi duruyor.
0: Hiç gol olmuyor. Gol de yemez Karadağ grup bence.
1: Yani ileride karşılaşırlarsa.
0: Umarım. Karadağ grup olarak bütün takımlara başarılar dileriz. Çok seviyorum böyle mesajları gerçekten. Evet. Muhteşem bir sezon bizleri bekliyor demiş Mehmet Ali Çetinkaya.
1: Arada Barcelona'nın mesajını okuyabilirim orada.
0: Barcelona her yerde Barcelona. Süleyman hocam ne güzel.
1: Barçalarım.
0: Eyvah.
1: Barcalarım.
0: Bir dakika. Pardon, özür diliyorum Recep. Şöyle yapayım. Mavi beyaz gönlümüz Foça Armada ile diyelim. Selamlarımızı iletelim Foça Armada'ya. İnşallah Kocaeli'de karşılaşırız sizlerle. Enzo grubu F grubu olmuş bu arada hocam. Takip ediyorlar. Ali Görkem.
1: Bana göre değil mi?

0: C grubu hissettim hocam.
1: İzmir'de futbol aşkı kaldığı yerden devam ediyor. Hayırlısı olsun. Mersin'e selamlar demiş. Gürkan Kaygısız bizden de selamlar olsun. Serkan Pirim herkese hayırlı olsun. Elinize emeğinize sağlık demiş. Sizi çok seviyoruz.
0: Biz de.
1: Emeğinize, yüreğinize, kalbinize sağlık. İyi ki varsınız. Gerisi sizde Serkan hocam. Başarılar diliyorum tüm İzmir takımlarına, tüm İzmir'e selamlar olsun. Biz her hafta Perşembe buradayız. Mutlaka sevdiklerinize güzel haber olsun, acı haber olsun. Her zaman yanınızdayız. İzmir, Mersin, Adana, Artvin hiç fark etmiyor. Mini futbol ailesi çok büyük bir aile arkadaşlar. O yüzden dediğimiz gibi tüm özel günlerinizde göndermek istediğiniz mesajlar olur.
0: Çiçek falan yapılır öyle diyeceksin.
1: Çiçek yaparız hocam, onu da yaparız. Buradan evet, storyler gelecekmiş. Bekliyorum.
0: Evet. Teşekkürler o zaman.
1: Ulaş Aptan White Devils olarak İzmir'deki tüm takımlara başarılar diliyor. Biz de kendilerinize selamlar iletelim.
0: Zaten White Devils yazdığı zaman artık ülkenin çoğu hani bu liglerde yalan takımlar
1: tanıyor artık.
0: White Devils'ı da bilir. Evet.
1: Ulaş Aptan da bilir.
0: Red Flag'ı da bilir. Lyons'u da bilir. Ulaş'ı da bilir. Halil İbrahim'i de bilir.
1: Ligin en genç takımıymış bu arada Foça Armada.
0: Öyle mi?
1: Evet. O yüzden kanım ısındı benim.
0: Ben Polojik United'dayım hala, merak ediyorum. Taktım onu şu an.
1: Tüm İzmir takımlarına.
0: İnşallah veteran takım değildir. O kadar genç dedik.
1: Evet.
0: Ben yaşı ortalaması 50 olmaz da.
1: Bakalım artık.
0: Polojik United.
1: Tanışacağız hocam hepsiyle.
0: Evet, tanışacağız. Tanışacağız mutlaka. Evet, teşekkürler İzmir. O zaman şimdi hemen hocam biz tekrar Mersin sınırlarına geri dönelim. Erdemli'deki sonuçlara bir bakalım mı hocam? 12 numaralı görsel. Evet. Bayağı da bir süredir.
1: Erdemli'de Tarsus yanıyor hocam.
0: Evet. Erdem'deki sonuçları ekranlara getirelim. Şimdi hocam Erdemli'de bu hafta değişik olaylar da oldu açıkçası. Ne gibi?
1: Şimdi bir öncelikle... Hocam, İzmir çıksın.
0: Yok aslında hocam. Evet, İzmir çıkabilir artık. Varşova'dan gelen Varşova genç takım X'cime farklı mağlup oldu. Yeşildere gençlerden kurulu bir takım. Evet. O da ilk sezonu. Bunlar hep düzelecek hocam bu skorlar. Emin olsunlar. Agalar FK'ya farklı kaybetti. Erdemli United 3, Algan'ın SK 1, Doğanperde 7, Sefa Petiseri 4, Kuzgunlar 5, Lemaspor 6, Zalim FK 5, Erdemli Warriors 4, El Yörük bay geçti bu hafta biliyorsunuz. Kasaba SK, Red Devils müsabakası hükmen sonuçlandı. Real Toki 5, Blue Devil 4, Fes Nakliyat FC 7, Minyatür FC 5. Fes Nakliyat'ın da şimdi mesajını gördüm. Şimdi Fes Nakliyat'a hemen bir mesajı var hocam. Mail olarak da ulaşmışlar. Merkezden de bilgi de geldi zaten. Diyorlar ki hocam sahada keşke lisans sayısı 5 olsa.
1: Evet.
0: Şimdi zaten 3'ten 4'e yeni çıktı. Aslında biz lisans sayısının da çok artmasını desteklemiyoruz. Zaten amatörlükte lisanslı oyuncular kaynıyor. Biz lisanssız oyuncularla beraber harmanlayarak, tabiri caizse hep söylüyoruz, o sahaya adım atamayıp pencereden bakan kişileri tutup aşağıya sahaya indirmeye çalışıyoruz. Şimdi lisanslı oyuncuları sahada sayısı artarsa evet rekabet artar, daha güzel maçlar olabilir ama bu sefer lisanssız oyunculara fırsat azalmış oluyor. Ve bu kuralı biz koymadık bu arada. Bunu özellikle belirtelim. Bu genel bir kural hocam. 4+2 kuralı. Resmi olarak da paylaşıldı ve Türkiye Şampiyonası'nda da bu kural geçerli olacak. Ha, ileride değerlendirilebilir. Türkiye çapında değişir. O zaman amenna. Ama kural 4+2 şu anda bu şekilde de devam edecek. 2026-2027 yılında güncel kurallar uygulanacak ama bu sezon değil. 2026-2027 sezonu, Eylül'den sonraki sezon apayrı bir sezon olacak. O zaman bu kurallarla ilgili tekrar görüşülür. Zaten hatırlıyor musun hocam, kaptanlarla toplantı yaptığımızda da çok güzel fikirler gelmişti transferlerle evet. Alakalı. Onların hepsi yeni sezona değerlendirilecek. Mersin'de de aynı şeyler bu arada, talepler geldi. Tarsus'ta da geldi, Erdem'de de. Demek ki bu kanayan bir yara. Biz de bu yarayı kapatmamız lazım hocam. Evet, Erdem'de puan durumu nasıl oldu? Puan durumuna bakalım Erdem'de 13 numaralı görsel. Hocam burada biliyorsun sistem farklı. İlk 4 doğrudan çeyrek final. X için Kasaba Real Toki 3'te 3 yapan takımlar. Agalar FK ile Doğan Perde ve Zalim FK 7'şer puanda. Red Devils, Erdem United, Fes Nakliyat, Lemaspor'da 6'şer puanda. Şu an 17, 18, 19, 20. sıralardaki puansız 4 takımda Avgadız, Kuzgunlar ve Varşova. Bayes takımını zaten temsil olarak oraya yazdık. Evet, şimdi bunun dışında panorama nasıl oldu hocam? Erdem

0: de panoramaya bir bakalım.
1: Oktay.
0: Oktay gördüğün gibi hocam 13 golle

0: Haftanın takımı Zalim FK. Haftanın karması da hemen önümden de okuyayım hocam. Eksik olmasın. Tarsus'a doğru giderken Erdem'le de. Evet, haftanın karmasında kalede Baran Demir Zalim FK'dan, Hüzeyfe Sapmaz Real Toki, Bilal Tuna Lema Spor, Oğuzhan Gültekin Erdem United, Ferhat Görkem Kaya Doğan Perde FK, X içinde Okan Oktay Küçdemir, Mustafa Ateş'te Agalar FK'da. Hocam Doğan Perde ismini çok duymaya başladık ya.
1: Doğan Perde, tam ben onu bahsedecektim, notlarımı da aldım.
0: Buyur hocam, o zaman seninle birkaç kısa değerlendirme yapalım. Ya, hafta... Şimdi Erdem'le Tarsus bir kere bize kızmasın. Baştan söyleyelim. Mersin'de.
1: Hiç kızmasın.
0: Neden? Zaten şu anki sezon finalinin yapılması ve sonraki programlardaki çalışmaların hepsi onlara yönelik olacak açıkçası. Artık kaptanlar burada beraber haftanın değerlendirmesi yapacağız. Birbirimizi yiyeceğiz belki burada artık.
1: Evet.
0: Bardak mı atarız birbirimize artık? Ne yaparsak yaparız ama güzel programlar evet. Bizi bekliyor arkadaşlar. Evet hocam, Doğan Perde sizde.
1: Hocam Doğan Perde'de Tayyar Kılıç'a bir ayrı parantez açmak istiyorum ben. Muazzam işler yapıyor. Uzaktan atıyor, yakından atıyor. Her şeyi yapıyor Tayyar Kılıç. Kendisini tebrik ediyorum buradan. Bahsetmesem olmazdı. Bir de teknik direktörü, takım sorumluluğu yapan, aynı zamanda oyunculuk da yapan Abdullah Doğan. O da geçen hafta iki gol atmıştı yanılmıyorsam. Güzel işler yapıyor. Doğan Perde doğru yolda. Zaten namalükte gidiyorlar. Bir de Huzeyfe.
0: Evet.
1: Huzeyfe yani bu hafta ilk 7'ye girmiş zaten. Takip edilmesi gereken bir oyuncu bence.
0: Hocam X'cim var bu sezon. Dikkat çeken bu arada.
1: Evet.
0: X'cim de Kasaba SK gibi geçtiğimiz sezon, Blue Devil gibi geçtiğimiz sezon damga vuran takımların yanında şu an onlar da damga vurdu. İyi de takım kurmuşlar. 3'te 3'te yollarına devam ediyorlar. Bu sezon Erdem de biraz daha farklı bir şampiyonluk yarışı bizi bekliyor. Bu arada geçtiğimiz sezon biliyorsunuz Blue Devil şampiyon olmuştu, evet. Erdem'de. Bu sezonun şampiyonuyla Blue Devil 1-4 Ekim'de Kocaeli'de Türkiye Şampiyonası'na gitmek için vize finali oynanacak. Bunu da duyurmuş olalım. Zaten duyuracaktık. Vize finallerinin hepsi Mersin'de merkezde oynanacak. Tarsus, Erdem'de ve Mersin finalleri ard arda Mersin'de oynanacak. Öncesinde de size hazırlık maçı yapma fırsatı da sunacağız. Vize finali için daha sağlıklı olacağını düşündük bu şekilde. Hocam Erdem'de de bu hafta özellikle başka dikkatini çeken maç var mıydı? Lema Spor mesela. Hocam skorlar yakın bu arada. 6-5-5-4 gibi. Lema Spor'da yine o da güzel gidiyor hocam. Lema Spor'da yani geçtiğimiz sezondan Limon Spor'da oynayan oyuncular vardı. Hatta birkaç tane toplantıda tanışmıştık. Lema Spor'dan da beklenti yüksek ama
1: evet.
0: Bakalım sonunu getirebilmek önemli. Playoff'lar çok önemli. Son şampiyon Blue Devil biraz performans düşüklüğü var desek yerim. Yanlış olmaz.
1: Kesin.
0: Tek tek tüm takımlara gireceğiz işte. Gelecek
1: hocam, bu arada ben Erdem ile ilgili notlar çıkartıyorum. O yüzden özür diliyorum senden. Çok dahil olamıyorum. Ama mesajlara cevap vermem için hazırlıklı tabii. Olmamız lazım biraz. Doğru mu?
0: Tabii. Evet. Şöyle Erdem'le grubuna biraz daha baktığımda. Ya sezonun sonunu merak ediyorum hocam en son. Oraya gideceğiz ya Erdem'le, Tarsus, Mersin takımlarıyla. Orada neler olacak bilmiyorum. Şimdi Erdem'le de bu hafta hocam. Şuraya bir konuşalım istersen. Bir maç vardı bu hafta biliyorsun. Kasaba SK ile Red Devil.
1: Evet.
0: Red Devils. Müsabakada ya bazı dış etkenler, dışarıda yaşanan daha çok olaylar. Saha içinde biraz sertlikler olmuş. Ama şöyle bir şey var. Ne kadar saha içinde kural hatası yoksa, maçın tatil edilmesi gereken bir durum yoksa, hakemin orada bir inisiyatifi yoksa, bir karar yoksa.
1: Hocam maç hakem tarafından ne zaman tatil edilir?
0: Bir takım olaylar olur. Sahaya taraftar girer. Bir sürü olay, bir sürü gerekçe olabilir ama bu gerekçelerin hiçbiri yoktu bu maçta.
1: Yani sahadaki bir oyuncu yani tabiri caizse bıçak çeker. Hakem güvenlik gerekçesiyle oynatmıyorum. Ama şimdi biraz elini vicdanına koyması lazım.
0: Ya burada kuralları uygulamak zorundayız. Yani. Bu...
1: Şimdi futbol sonuçta bir kurallarla belirlenmiş bir oyun. Yani futbol oyun kuralları bellidir. Bizim oyun kurallarımız bellidir. Yani sakatlıksa en kibar geçen maçta bile neler oluyor. Kalp krizi var bunun. Yani ayak kırılması var. Ters basma var. Yani durduk yere çapraz bağı kopan kaç tane oyuncu var. Doğru mu? Ne yapacağız? Yani her faulde işte oynatmıyoruz diyemeyiz biz bunu. Yönetim olarak bizim buna yapacağımız bir durum yok.
0: Bunu
1: çok art niyetli bir oyun varsa şimdi bunu birebir konuşmalar

0: yapıldı zaten. Ama buradan da belirtmemiz gerekiyor. Yani kafamıza göre maç tatil edemeyiz arkadaşlar. İhtimaller doğrultusunda iş yapamayız arkadaşlar. Yani evet bir şey olur, görürüz, gereken müdahaleyi yaparız. Ki yapıyoruz
1: yaptık
0: da.
1: Yaptık da biraz sonra. Yaptık Tarsus da bu hafta iki tane takımımız maalesef.
0: Tarsus, Erdem bu hafta biraz kızıştı ortalık. Değil mi hocam? Kızıştı evet. Demekte bir sakınca yok herhalde yok. Yani. Gergin bir hafta geçti. Bizim için de zor bir hafta oldu açıkçası.
1: Ya burada yapılması gereken ne hocam? Burada bir kere şu ayrımı herkesin anlaması lazım. Burası amatörlük değil. Burada taraftarlar da dikkat etmek zorunda. Bir amatör takımı destekliyor havasıyla o sahaya gelemezsiniz maalesef. Desteklersiniz ama oradaki yaptıklarınızdaki, buradaki yaptıklarınız farklı.
0: Hocam her
1: şeyde değerlendirme farklı.
0: Türkiye'nin her yerinde örneği var.
1: Tabii.
0: Yani şimdi buradan atıp tutuyor gibi olmayacak. Burada ne söylüyorsam her şeyi herkesin yüzüne de söylerim. Taviz vermeyeceğiz arkadaşlar. Taraftar evet. Olaylarına, alkol olaylarına kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceğiz.
1: Hangi takım olursa olsun.
0: Kim olursa olsun.
1: Özellikle 2026.
0: Mersin'de canlı bir ciğerimiz takın. Canlı bir ciğerimiz takın ya. Yani bu konuda tavizi doğurur çünkü. Ama kapalı kapılar ardında da oyuncuklar oynamayın.
1: Evet evet.
0: Bir şey varsa arayın. Hepinizle 7/24 biz Mersin yönetimi olarak görüşüyoruz ki Erdemli yönetimi de Tars yönetimi de gayet şeffaf bir şekilde iş yapıyor. Birazdan Tars'a geleceğiz. Tars'tan da çok eleştiriler var.
1: Özellikle Tars, geleceğiz.
0: Tars'a ayrı bir sayfa açacağız zaten. Ama özellikle hem Erdemli'nin hem Tars'un yönetiminin vermiş olduğu emeklere gölge düşürmeyiz arkadaşlar. Hata varsa gereken yapılır. Oturulur, konuşulur. Kaptanlar grubu değil mi? Kaptanlar şeyi yaptık. Yani.
1: Kimse yazmıyor. Merak ediyorum. Selamlar yazdık. Cevap yok.
0: Aynen.
1: Aktif değil. Hani yazın. Bizi bilgilendirin. Biz de ayrıca dahil olalım. Beraber yol alalım dedik ama şu an çok istediğimiz doğrultu değil Erdem'de özellikle.
0: Şimdi muazzam perde arkasında müthiş çalışmalar var. Müthiş bir emek var. Bu emeklere böyle tabii ki bakın yani hata olacak. Hata kesinlikle olacak. Art niyetli hata olmaz, olamaz, olmayacak. Bizim olduğumuz bir yerde art niyetli hata olamaz. Bu düşünceleriniz varsa lütfen silin. Her şeyin hesabını, her şeyin cevabını hem burada veririz, hem telefonda veririz. Yani her yerde konuşuruz. Konuşmaya açık olalım. Özellikle Erdemli ve Tarsus için söylüyorum bunu. Konuşmaktan çekinmeyelim, konuşmaktan kaçınmayalım. Arkadan dedikoduyla iş yaptırmaktansa oturalım, bizi tanıyın. Bakın bugün Mersin'den dediğim gibi aldığımız eleştiriyi söyledim ya. Adam dedi ki hakemler eski takımları evet. İşte koruyor. Ya hakem eski takım yeni takım bilmez. Mersin için bahsediyorum. Çünkü hakemler sürekli değişiyor arkadaşlar. Böyle bir durum olamaz. Sonra zaten açıklama yaptıktan sonra özrünü diledi arkadaşımız. Konu tatlıya bağlandı, kapandı. Ama dolduruşlara gelmeyelim. Çok çabuk biz Mersin'e
1: birlik olalım ya. Gerçekten gerek yok ya. Şimdi mail geliyor mesela. Ben nasıl bileyim şimdi dışarıda hocam o ona birisi birisini suçluyor, birisi o bunu söyledi diyor. Ben yani bunlarla evet. Biz nasıl değerlendirelim? Nasıl görelim?
0: Şimdi biz neye göre ceza veriyoruz Süleyman hocam?
1: Bir de şu var hocam.
0: Neye göre ceza veriyor? Bunu bir açıklamanız.
1: Tabii bir de şöyle bir şey de yapmıyoruz. Hani bir hakem şöyle yazmış hadi ceza. Öyle bir şey yok ki zaten. Soruyoruz, görüntülere bakıyoruz, sorumlulara soruyoruz. Orada kim vardı? Hepsini tek tek sorarak yol alıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi kasaba SK ile ilgili mesela bir taraftar uyarısı yapıldı. Ha, taraftarları kötü insanlar değil. Değil ama canım, orada kesin. Ne var? Bir şenlik havası var ama hani amatör maçlara giderken farklı, burada biraz daha farklı bir kültür var. O yüzden onlara bir uyarıda bulunduk. Bu da kötü bir şey değil, onları koruma amacıyla ama biraz daha herkesi ılımlı olmaya davet ediyoruz desek toparlamış oluruz. Ya biraz bize de yardımcı olun. Gerçekten hani bir maçı da tamamlamak da zor gerçekten. Hakem arkadaşlara da yardımcı olalım. Bakın oradaki hakem beğenilmedi diye değil mi tabiri caizse hocam? Hakemin bir sürü kişi eleştiri bulundu.
0: Mersin'de hocam pardon.
1: Erdemli'de.
0: Evet.
1: Mersin'de çağırdık. Biraz da burada bakalım. 4 maç yaptık hatta. 2 seviyeye göre de ayarladık. Burada da şimdi iyi yorumlar aldık.
0: Evet.
1: Futbol oynandı.
0: Ya herkes kendine bir bakacak.
1: Tabii.
0: Doğru mu?
1: Ya bir de şunu beklemeyin lütfen. Bakın bunu da açık söylesem herhalde Feyyaz hocam. Şimdi Türkiye'de hakemlik konusunda biraz problemler var.
0: Var.
1: Sakınca değil yani bunu söylemek.
0: Var.
1: Ya en üstte var. Dünyada var. Avrupa'daki maçlarda var. Dünya Kupası'nda var.
0: Evet.
1: Şimdi orada bu hatalar yapılırken

0: halı saha turnuvasında bir hatanın ardından ne kadar vicdansızca eleştiriler yapılıyor. Ya bunu dünyada zaten bu şekildeyken biz nasıl değiştirelim yani, dünyada hakem yok ki. Mersin'deki gerçekten şey mi yapalım yani, bize hakikaten isim verin yani, kimi çağırmamızı istiyorsanız mümkün olan bir isim varsa bize yazın. Gerçekten onları çağıralım. Ciddi söylüyorum, davet edelim evet. Feyzi Hocam.
1: Çağıralım.
0: Ama yani elimizdeki arkadaşlar son derece kıymetli arkadaşlar ve bunlarla yol almaya da devam edeceğiz. Tabi hatalar olduğunda da gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu da ayrı bir şey. Evet, Erdem'de bu hafta böyle bir olay yaşandı ama şunu yapmıyorum
1: Tarsus'a yani. Geleceğiz. Tarsus çok sık evet. Yazıyor şu anda. Evet.
0: Şimdi Tarsus'a geliyor sonuçlarla beraber.
1: Evet, aynen, Tarsus'a geleceğiz. Erdem'le ilgili kaçırdığımız mesaj var mı hocam? Verilmesi gereken cevap varsa.
0: Kimle hocam?
1: Erdem'le ile alakalı. Benim görmediğim bir şey varsa eğer hemen cevaplayalım burada. Evet. Tamer Türkmen sanırım.
0: Türkmen SK'dan.
1: Türkmen SK'dan.
0: Elimizde Türkmen var. Onlara cevap vereceğiz zaten de.
1: Evet, Tarsus'a geleceğiz.
0: Bir de İsmet Deniz hocam arada bir yalnız ev siteden teşekkür etmiş o da. İzmir adına. İzmir hala burada. Çıkabilirsiniz evet. Arkadaşlar.
1: Şaka yapıyoruz tabii.
0: Tabii ki. Şimdi şuraya gelelim hocam o zaman. Tarsus'a da uzanalım. Yavaş yavaş programın sonunda evet. Tarsus'a kapatalım. Sezon finalini yapalım. Yeni sezonda dediğimiz gibi daha dolu dolu. Artık Tamer Hoca'yı da burada herhalde ağırlarız. Değil mi hocam?
1: Evet tabii canım.
0: Burada her konuşuruz. Zaman. İşte istediğimiz de bu zaten. Şeffaf bir ortam. Demokrasi ortamı.
1: Hadi bu arada eleştirileri de çok güzel. Yani
0: tabii tabii.
1: Hani seviye desen var,
0: hitap güzel,
1: desen
0: güzel var. Bir şekilde yazıyor. Biz aynen. De onlara gerçekten hani şimdi güzel olarak güzelce hani cevabını vereceğiz. İnsanız hata olacaktır hatayla. Evet evet. Kasıt yok hocam ya.
1: Evet, Ulaş Aptan yazmış. Hakem olarak isim veriyorum.
0: Onu sonra okuruz. O zaman 15 numaralı gösterimiz bir gelsin hocam. Hemen Tarsus'ta da bir giriş yapalım.
1: Yapalım hocam.
0: Ya hakem konusu da açılınca aklıma şu geliyor hocam. Hüseyin Göçek bir ara halı sahada finale geldi. Beşiktaş maçında hata yaptı hocam ya demişlerdi.
1: Ya evet ya maalesef.
0: Ya kimi getireceğiz yani, ben anlamadım ya. Cüneyt Çakır diyorsun, onu beğenmiyorlar. Ülkenin federasyon başkanı da mesela biliyorsun eğitim verecekti Cüneyt Çakır. Kabul edilmedi gibi gibi. Yani en başarılı isimler bile.
1: Ben susuyorum.
0: Evet hocam sen biraz daha susmaya devam edebilirsin. Tarsus'ta evet. Sonuçlar geldi hocam. Pazar günü başladı. Burada bir yanlışlık olmuş. Ben bunu burada, bunu alalım ekrandan.
1: Evet, bunu kaldıralım.
0: Bunu kaldıralım. Ben şuradan yani. Devam edeyim. Ben skorları şöyle hocam hemen açayım. Evet, Tarsus'u açtım.
1: Bu hataları da bir...
0: Evet, bunu hemen değerlendirelim.
1: Değerlendirelim hocam.
0: Evet hocam, pazar günü 4. hafta maçları oynandı Tarsus'ta. Hangi maçlarla başladı 4. hafta mücadeleleri? İson FK 10. Aslında doğru yazdı sosyal medya. Altın City vardı orada, doğru. Altın City men olduğu için orada ismi değişti, Sharks FC oldu. 10-0 bitti o maç, doğru.
1: Öyle mi?
0: Evet. Tamam, doğru. Pardon. Orada son dakika bir değişiklik olduğu için kabul edilebilir. Sencer SK 7, Karan FK 5. Şimdi görüntüyü verebiliriz Ezel Bey. 15 numaralık, evet. Alfa FC 3, Temiz SK 3, Nova Kolektif 9, Araslar SK 2, Federaller FC 5, Wolves FC 6, Türkmen SK, Akademi, HK Akademi Euro Turko maçı tekrar edilecek. Bunu şimdi açıklayacağız. Van City 33, 6 Veteranlar Barsınar 2, Aslanlar FK 8, Dostlar FK 4, Deniz Kuyumculuk Barsınar SK 2, Olimpik Tarsus 2, Bağlar FK 4, Tarsus City 5, Atagüç Spor 2, Majesti SK 10, Ağur FC 2, Aydın Çelik Spor 0. Her programda Aydın Çelik Spor'a minnettar kalıyorum. Adana'dan gelip gidiyorlar.
1: Evet.
0: Ama Adana başlıyor ve Vehbican Hoca başlıyor. Adana'da artık
1: umarım kaybetmeyiz.
0: Yapıldı. 3 tane de sağ ile anlaşıldı. Free evet. League muhtemelen Adana'da League. Yapılacak. Devam edelim. Puan durumu, Tarsus'ta puan durumu nasıl oluştu? Bak hocam 4'te 4 yapan tek takım var. İson FK son finalist 12 puanda. Alfa FC 10 puanda. 9 puanlı 1 2 3 4 takım. Nova Kolektif, FK Akademi Euro Turko, Bağlar FK, Van City 33. Tabi burada Euro Turko'nun bir maçı eksik. Deniz Kuyumculuk, Barsınar SK ilk 8'de şu anda.
1: Ne olmuş Barsınar
0: Temiz SK, Wolves FC. Evet. 6 puanlı 6 puanlı takımlara baktım. Türkmen SK, o da bir maç eksik şu an. Ağrı FC, Majesti SK, Sencer SK, Tarsus City, Tatarya, Paraslar FK hepsi 6 puanlı hocam. Şu son sıralarda puansız 4 takım görüyorum. Onlar da Dostlar FK, Sharks FC yeni katıldı, Aydın Çelik Spor, Veteran

0: Bunlar Barcelona, SK. Bunlar da puan durumunda yerlerini alan takımlar. Tarsus panoramaya bakalım. Haftanın panoramasında ne oldu? Haftanın takımı, haftanın oyuncusu Efe Elmas oldu Tarsus City'den. Tebrik ediyoruz Efe Elmas'ı. Gol krallığında Ali Sandal 9 gol, 8 golle takibi sürdürüyor Bedran Demir. Haftanın takımı Nova Kolektif oldu.
1: Bedran ilk kez geride herhalde, değil mi?
0: Evet. Haftanın karmasına da baktığımızda Yarıştan başlayalım. Orçun Zorlu Federaller'de, Haktan Özdemir İson FK'da, Sencer SK, Mahmut Yöndem, Ömer Sezen Majesi'de, savunmada Efe Elmas Tarsus'ta haftanın oyuncusu oldu. Anıl Ersaroğlu yine buraların yabancısı değil, Nova Kolektif'te. Kalede de Abdullah Arslan Olimpik Tarsus'ta yerini aldı. Evet. Bu da haftanın panoramasıydı. Şimdi geçtiğimiz haftadan hemen başlayalım. Tarsus'ta neler oldu? Birincisi Altun City, son iki sezonun şampiyonu. Oynayarak kazanan Altun City, hak ederek kazanan Altun City iki sezondur. Üçüncü sezonda istediği bir başlangıcı yapamamış olabilir. İstediği kadroyu kuramamış
1: gayet
0: olabilir.
1: olabilir.
0: Bunların hepsi normal. Ancak geçenlerde bildiğiniz gibi taraftar uyarısı vardı.
1: Tıpkı Erdemli gibi.
0: Erdem'deki gibi
1: Evet.
0: taraftar uyarısı vardı. Ancak burada maçtan sonra taraftarın sahaya girerek hakeme yoğun şiddette itirazları, küfürleri, girişimleri neticesinde ve taraftarlardan takıma sorumlu olması sebebiyle Altun City 3. sezondan men edildi.
1: Evet.
0: Vikingler FC, pırlanta gibi oyuncular var Viking'de hocam bu arada. Birebir de konuşmalarında oldu. Ancak Van City'nin başına gelen talihsizlik Viking'i buldu. Ne oldu? Dışarıdan taraftarlar sahaya girdi.
1: Evet.
0: Sahaya oyunculardan başka kimse giremez. Bu da tamamen takımların sorumludur diye bangır bangır bağırmıştık. Talihsizlik
1: Ne
0: oldu.
1: diyorsak o arkadaşlar.
0: Evet. Kim olduğuna bakmadan. Ama Viking şöyle bir şey. Oyuncularla alakalı bir sorun yok.
1: Yok aslında.
0: Sahaya giren oyuncu varsa ayrı ki cezası verildi ama Viking oyuncuların hiçbir sorunu yok. Yine transfer döneminde istediği gibi transfer yapıp
1: Aynen öyle.
0: oynanabilir. Gelecek sezon takım kurabilir. Oynayabilir. Ancak bu sezon maalesef bu kural sebebiyle men oldu. Şimdi hocam Türkmen SK Euro Turco maçı vardı bu hafta. Maçta ne
1: Evet.
0: oldu? VAR hakkı verdik biliyorsunuz
1: Hocam
0: hocam.
1: sizdeyim. Ben sonra gireceğim konuşmaya.
0: Tam ama bayağı bir yazıyor. Biz bu konuları biliyoruz açıkçası. Tamer hocam.
1: Evet.
0: Tekrardan okur musun hocam? İstersen oku sonra yorumlayalım.
1: Evet, tek tek okumamızı istemişti. Şöyle o kadar çok ki mesaj.
0: Şimdi bakış açısı çok farklı biliyor musun hocam? Şöyle bak
1: Bir kere Tarsus'tan bağımsız şunu söylemek istiyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Tüm mini futbol takımlarına, tüm mini futbol oyuncularına sesleniyorum. Bizi ligden çekilmekle hiçbir takım tehdit edemez.
0: Evet.
1: Hiçbir şahıs bizi ligden çekilmek için tehdit edemez. Arkadaşlar, bizim hedefimiz burada şu an 16 takım. Bizim takım sayımız 76. Bizim amacımız burada ticari faaliyet değil. Bizim amacımız aile ortamı oluşturmak. Aileyi terk etmek isteyen varsa hiç düşünmesin. Hiç. Bakın hiç 10 takım mı? Güzelce ayrılalım. Ama beni, Süleyman hocamı, Erdemli yönetimi, Tarsus yönetimi çekiliriz diye hiçbir takım tehdit ederek aramasın arkadaşlar. Çekilmek isteyen varsa direkt çekilebilir. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Onun dışında yaptığımız açıklamaları dinlemeden, pozisyonları incelemeden, bizi anlamadan bizi eleştirmeyin arkadaşlar. Eleştiriye her türlü açığız ama iftiraya kesinlikle açık değiliz. Bunu da çok net bir şekilde söylüyorum buradan. Daha dün ben başka bir pozisyon yorumluyorum hakem arkadaşla alakalı. Arkadaş bana gelmiş diyor ki hocam sen niye böyle diyorsun? Arkadaşı kim eleştirdi? Tüm takım oyuncuları.
0: Evet.
1: Çünkü dinlemeden yorum yapıyor. Ya arkadaşım biz onu konuşmuyoruz, başka pozisyon konuşuyoruz. Diyelim. Geçelim şimdi. Evet. Türkmen SK. Biz Türkmen SK olarak bu güzel organizasyonda emek verip ter dökmekten keyif alıyoruz. Bu mesajları televizyonda izleyen izleyicilerimiz için okumak istiyorum sadece. Tek beklentimiz daha adil, şeffaf bir lig. Onun için de Tarsus Ligi'ne bakılmalı denmiş. Vermiş olduğunuz karar tarafımıza ulaşmıştır. Öncelikle yapılan kural hatasını resmen kabul ederek maçın tekrarına hükmetmiş olmanız adalet arayışımızın ne kadar haklı olduğunu tescillemiştir.
0: Şimdi burayı biraz takıldım ben.
1: Ben de takıldım.
0: Şimdi adalet arayışımız tescillendi.

0: Eyvallah. Adaletli olduğunuzu da tescillendirir. Yazsanız daha güzel olmaz mı?
1: Mükemmel olurdu.
0: Şimdi biz burada şunu yapabiliriz. Art niyet olsa dediğiniz gibi. Ya deriz ki arkadaşlar böyle böyle oldu ama bir kılıf uydurup, değil mi hocam? Bir kılıf uydururuz. Yok deriz, bu maçta bir şey yok. Öyle oldu, böyle oldu. Hop.
1: Evet.
0: Maç Türkmen SK sağdan çekildi 3-0 Hükmen. Deyip geçebilirdik. Ama burada bir kural var.
1: Değil mi?
0: Burada bir hakkının, vicdan var, hak var.
1: Hakkının hakkı, evet, hakkıya verilmeli. Şimdi bir soru verdim hocam.
0: Hakkımız tescillendi, doğru adalet arayışınız. Ama bu hakkı da sağlayanlar da var değil mi? Hani burada da bir iki cümle kursaydınız daha samimi olurdu, daha güzel olurdu.
1: Şimdi şunu tekrar söylüyorum. Hata olacak, önemli olan sonuç. Sonuçta da bir adaletsizlik varsa eyvallah, baş göz üstüne deriz. Biz bu durumu basit bir kural hatası olarak görmüyoruz. Okur yanıtlarsanız sevinirim. Organizasyon sorumlusu birinin bu turnuvada takım kurup üstüne oynaması adil midir, etik midir?
0: Evet, hemen gelelim.
1: Hocam
0: buyur. Buyur hocam, sen devam. Sezon başına takımların, neyse sen
1: şimdi,
0: başlayacağım.
1: İki şey duydum bu konuyla ilgili. Öncelikle bunu açıkça söylemekte sakınca yok. Biz bu konuyu doğru bulmuyoruz zaten en başından beri. Ama
0: yeni kurulduğu için Tarsus'ta biraz imkan, fazla imkan verdik oraya her
1: evet,
0: kurula. Ve rıza alarak.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Uğur Sandal hocamız turnuvanın yöneticisi olarak tüm takımları bizzat aradığını beyan etti. Aranmayan takım varsa hemen söylesin. Ama şimdi birinci sezon tüm takımlar arandı, rıza alındı. İkinci sezon haydi sil baştan, adam diyor ki benim takım kaptanım değişti, ben kabul etmiyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Oyuncuların aynı, takımın aynı, ismi aynı. Ben takım kaptanımı değiştirdim, biz kabul etmiyoruz. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Bir rıza, bir incelik bir kere yapılır. Ayrıca takım kurmadı bu adam. Doğru mu?
0: Farklı takımdaydı geçen yıl.
1: Geçen yıl farklı takımdaydı sanırım.
0: Evet yani.
1: Bir takımın alelade bir oyuncusu.
0: Ya özellikle 2026-2027 sezonu diyoruz ya daha farklı olacak diye. Şimdi Tarsus'ta Erdem'de biraz daha esnek davrandık bazı konularda.
1: Evet.
0: Şimdi hatta mümkün mertebede uzak tuttuk. Bu sakıncalarını anlattık. Ama takımların toplantıda daha iyi. Toplantıda takım kaptanlarına gelmiş miydi Türkmen SK mesela?
1: Bilmiyorum.
0: Şimdi Türkmen SK'nı da tanıyorum bu arada. Onlar beni tanımaz da. Oraya sonra ayrıca söylerim. Toplantıya geldiler mi acaba? Orada bile sorduk. Yani kimseye oynamasın hocam. Hani herhangi bir şey etkisi var mı yok mu demedi. Tabii bu ona da kalmamalı tabii ki. Onu da anlıyoruz ama. Ya bu sezonu başlattık artık ve bu maçta ilk defa oynamadı ki.
1: Evet.
0: Hani önceden de oynadı. Şimdi neden bu maçta o zaman söylendi? Önceden de keşke dile getirseydiniz. Biz daha çabuk derdik ya bak bize böyle böyle geldi. Rızası verdendi ama bu böyle olmaz derdik. Şimdi 3. sezona gelmişiz. 3. sezonun ortasına gelmişiz. Dillendirildi konu. Ki biz bu konuda zaten gereğini söylemiştik. 2026-2027'de olacak.
1: Evet.
0: Yani şunu söyleyeyim. Geniş çaplı olarak bununla ilgili bir değerlendirme yapılacak. O konuda içiniz rahat olsun. Haklı olduğunuz yanlar var ama şunu yapmayın. Kasıt var. O onu ya öyle birisi de değil. Şimdi, bak öyle birisi olsa biz Yağız'la ya da başkasıyla zaten defalarca söylüyoruz ya. Beraber yol yürümeyiz.
1: Bir de şu konu. Siz değerli yönetimden 2'dir telefon beklemekteyiz. Fakat henüz tarafımıza ulaşım olmamıştır. Benim böyle bir konudan bilgim
0: neyi hocam?
1: Yok. Telefon bekliyormuş Türkmen SK bizden.
0: Bilgim yok ama maille cevap verildi maçla alakalı. Bir de evet, geçen sezondan bir mesaj vardı. Şöyle diyeyim, hazırlık maçıyla alakalı bir maç saati değişti. Hazırlık maçları resmi olmadığı için buna yönetim müdahale edemez zaten. Hazırlık maçı. Ya ona bir yaptırımımız, bir uygulamamız olamaz. Ama resmi maçla ilgili olur. Bakın bu maçtaki VAR hakkından dolayı ben neden maçın tekrarını olduğunu hemen bir izah edeyim.
1: Tabii.
0: VAR hakkında şöyle bir cümle kuruldu. VAR hakkına kullanıldıktan sonra hakem VAR incelemesi yaparken sadece itirazın yapıldığı pozisyon değerlendirmesini yapabilir. Sadece itirazın yapılma sebebi neyse onu değerlendirir. Kırmızı kartlı bir pozisyon, bariz gol şansı sadece onu değerlendirir. Şiddetli hareket varsa sadece onu değerlendirir. Hani yanımda onu izlerken bir sarı kartlık bir şey gördüyse, başka bir şey duyduysa onu veremez. Şimdi Türkmen takımı bir pozisyonla alakalı Feyyaz hocam gördüğünüz gibi şeye gidiyor, penaltı istiyor. Hatta kırmızı kart bekliyor. Bununla ilgili VAR hakkını kullanıyor, çok doğal. Ancak izlenmeye gidildiğinde aleyhine karşı bir küfür sebebiyle kırmızı kart görüp aslında şunu istiyor Feyyaz hocam. Karşı takım diyor ki karşı takımın eksik kalması lazım diyor Türkmen SK. Bununla ilgili bir itirazda bulunuyor. Karşı takım eksik kalacak ve biz penaltı atacağız evet, şeklinde VAR hakkını kullanıyor ki normal. Ama VAR hakkını kullanıp lehine değil aleyhine bir kişi eksilip oyuna devam etmek zorunda kalıyorlar. Ki devam etmediler zaten. Burada işte kural hatası burada doğuyor. Yani hakem orada sadece ilgili pozisyonla ilgili. Ha, penaltıdır, kırmızı karttır, hakem onu vermez. Yanlış yorumlar, doğru yorumlar, o ayrı. Onu yorumlayıp sadece devam etseydi problem yoktu. Oradaki problem Türkmen SK'nın kırmızı kart görerek oyunda eksik kalması. Yani aleyhine bir karar alması. Burada kendi koyduğumuz kuralın uygulanmaması var. Yani hakem hatası değil, kural hatası var. Bu da maçın tekrarına, hükmen olmaz tekrarına sebep olur. Kaldığı yerden de devam edemez. Çünkü nerede kaldı belli. Şimdi orada bir penaltı pozisyonu var. Kurallar gereği. Bu kuralı biz koymadık. FIFA'nın koyduğu, Türkiye'de uygulanan oyun kurallarının içerisinde şu yazar. Maç kaldığı yerden değil, baştan başlar ve o maçta sarı kartlar silinir. Evet. Yeniden başlarken. Ama disiplin cezaları varsa, işte dışarıdan taraftardır ya da dışarıda yedek oyuncunun yaptığı bir şey ya da sağ içinde kırmızı kart varsa bu geçerli olur. Bu şekilde yani biz yine burada keyfi değil. Kurallar neyse onu yapıyoruz. Diğer konuda da haksızsınız diyemem. Ama diğer takımlar da keşke yazsa burada. Biz takımlar toplantısında da izah etmiştik bunu, konuştuk. Evet.
1: Niye yaptık hocam takımlar?
0: Niye yaptık? Niye? Bunun için yaptık işte. Bunlar evet. için bu konuların hepsi konuşuldu orada. Ama 100 takımdan 99'u da tamam dese de bir takım böyle tepki veriyorsa bu tekrar düşündürülür, tekrar değerlendirilir. Ki değerlendirilecek. Ama,
1: zamanı şu an değil. Zamanı şu
0: Niye
1: an
0: Niye şimdi yani? Daha önceden o zaman belirtseydiniz.
1: Evet.
0: Olabilirdi.
1: Şimdi yani böyle bireysel şeye geçtik ama Remzi Türkmen isim de vereyim. Yani hangi saniyede küfür var bunu bey ya arkadaşım. Ya Remzi Bey. Zaten bu hata olduğu için maç tekrarına gidildi. Daha neyi sorguluyoruz burada? Yani kasıt olsa niye böyle bir karar verelim? Lütfen ya. Lütfen Allah rızası için. Yani kasıtı geçelim. Bakın kasıt masıt geçti.
0: Ben bunu kabul etmiyorum. Direkt bakmıyorum.
1: Ya evet zaten yani. Direkt.
0: Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey mümkün değil bizim olduğumuz yerde.
1: Tamam. Yani karşıysanız dediğim gibi böyle şeylere yapacağımız bir şey yok. Biz kural neyse onu uyguluyoruz burada. Tamam talep ettiniz, cezayı siz aldınız. Eyvallah. Haklısınız. Bunlar zaten hak yerini buldu. Doğru mu?
0: Yani hak yerini bulmasa zaten eksik kalıp belki yenecektiniz maçı değil mi?
1: Evet. Türkmen SK. Seviliyorsunuz.
0: Burada da onlarla sohbet etmek isterim programda da.
1: Evet.
0: Merak ediyorum açıkçası. Şunu da söyleyelim. Şimdi bazı kuralları pilot olarak da uyguluyoruz hocam. Mesela
1: hala bu hata değil diyor ama.
0: Kırmızı kartla ya onun hata olup olmadığını artık şimdi vicdanına bırakalım. Biz
1: sohbeti kapattım.
0: Şöyle bir şey de var bu arada. Şimdi kırmızı kartla ilgili bir kural koyduk. Kırmızı kesinlikle küfür istemiyoruz ilk sahada. Tarsus'ta böyle bir uygulama yapıldı. Ama bu uygulama değişecek. Bu şekilde olmadı yani önüne geçilmedi. Önüne geçilemedi. Bu uygulama da değişecek. Şimdi hakem de orada durduk yere küfür var diye atmaz. Yani kendi kendine bir şey uyduracak değil. Duymuştur. Atmıştır, yanlış yapmıştır. Keşke direkt atsaydı da hiç kuralara gelmeseydi. Direkt atsa hiçbir şey olmayacaktı. O da olabilir. Canı sağ olsun hocamızın. Hata yaptı. Biz de hatasını telafi ediyoruz. İki takım da uygun bir saatte, uygun bir günde yine kozlarını paylaşsınlar. Bu arada herhangi bir şey de olmayacak. Ekstra bir beklenti de olmayacak. Orada o gün tamamen hata sorumluluk organizasyonda olduğu için iki takım da gelecek. Sadece maçları oynayacaklar. Anladık sizi. Gerçekten Türk Mühendisliği. Anlıyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Ben dediklerine de katılıyorum. Ama şimdi katılmıyorum. Şu an değil. Genel olarak katılıyorum. Keşke bunu daha önce dile getirseydik ve takımlar toplantısında da konuşulsaydı. Ve kural neyse onu uyguluyoruz. Ben şimdi kafama göre ya hükmen verin. Fevzi Hocam canım ne istiyor bugün? Onu yapamayız. Olmaz yani olmaz. Kural neyse hak neyse onu yapmak zorundayız. Ama dediklerinize katılıyorum. Bak bunu net şekilde söylüyorum. Biraz adım atıyoruz size. Siz de adım atarsanız seviniriz. Çünkü birbirimizi tanımıyoruz ama yan yana olmak istememin sebebi bu aslında. Yan yana gelirsek.
1: Yok hocam zaten yazmışlar. Ya, biz birlik beraber
0: tabii, olsun istiyoruz. Tabii onu gördüm, gördüm.
1: Bunlar göz ardı edilemez. Ama biz neysek Tarsus yönetimi arkadaşlar.
0: Evet.
1: Tarsus yönetiminde de kasıt olamaz. Bunu bir kez daha söylüyorum. Remzi Bey. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Takım kaptanınızla bizzat görüşeceğim. Sorumlu kimse onunla görüşelim. Bu son mesajınızdan sonra daha dikkat almıyorum mesajlarınızı. Bilginiz olsun.
0: Nedir hocam?
1: Adil değilsiniz yazmış ya.
0: Biz adil değilsiniz.
1: Boşuna konuşmuşuz ya burada. Gerçekten. Tamer Bey size havale ediyorum arkadaşım.
0: Biz de seviyoruz.
1: Daha da okumaya gerek yok mesajları. Evet. Volkan Uzun'a selamlarımızı iletelim buradan. Ulaş Aptan bizimle beraber yine ligimizde olmasa da bizde
0: tamam
1: can bağı

0: derler ya, öyle bir bağ var.
1: Evet.
0: Tüm takımlarımızla, tüm dostlarımızla. Bizler dostuz. Dediğim gibi bunu Mersin'de çok güzel oturttuk. Tarsus ve Erdem'de de bu oturacak. Yani oturmayanlarla haydi diyeceğiz. Daha önce dediğimiz gibi kimseyi burada eğlendirme derdimiz yok bizim.
1: Anlattık, izah ettik. Son bir şey de söyleyeyim.
0: Evet hocam.
1: Yine takımı kaptanlarla konuşuruz bu konuyu hep beraber. Yine konuşuruz. Bak yine. Ve şunu söyleyeceğim hocam. Videoda küfür yok diyor mesela. Hani izlediğimizde. Şimdi hakem bazen rapor yazıyor Süper Lig maçında. Kimse duymuyor, kimse bilmiyor. Nasıl yapıyor? Rapor dikkat alınıyor değil mi?
0: Ya hocam.
1: Ya da
0: art niyet olmasın insanlar.
1: Ya da YouTube'da bazı yayınlar görüntüleri yok. Ama biz bazen ne yapıyoruz? Sağdan alıyoruz. Oyuncular görmüyor, bilmiyor. O zaman görüntüsü yok diye kimseye ceza da vermiyorum. Evet. Taraftar sahaya girdiğinde görmüyorsak YouTube'da. Biz irdeliyoruz, merak etmeyin. Teşekkür ediyorum yani. Yapıcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili de yine çalışmaları yapacağız.
0: Ahmet Yörük. Kesinlikle haklısın kardeşim. Öyle bir şey doğru olamaz.
1: Öyle o bizden biri değil zaten. Onu açıkladık zaten kimse.
0: Kesinlikle böyle bir şey yönetim tarafından yapılamaz.
1: Bizzat sordum kim dedim numarası. Yani biz zaten kendimizden şüphe etmiyoruz. Bakın tekrar söylüyoruz. Fevzi Kaynarpınar, Süleyman Karacan. Bu organizasyonda tek yetkili iki insan. Bizim sözümüz geçer. Sözümüz de senettir. Bu cümleyi kuracak zaten karakterimiz yok. Kim kurduysa konuştuk sizinle. Öyle bir şey biz de kabul etmiyoruz. Ayrıca tekrar söylüyorum. Yayının başında söylemiştim. Toroslar 1925 mail adresi istemişti. Geceden attım. Sabah ilk işimiz bu hocam dediler. Resmi olarak bir başvurun dedim. Ertesi gün akşam oldu. Hocam bize mail adresi gelmedi dedi takımdan birisi, yazacak kişi. Sonra bak dedim, dünden beri attım ben adrese, bakabilirsin. Aa hocam bizimkilerin iletişim hatası, kusura bakmayın dedi. Mail geldi, geç de olsa geldi.
0: Evet.
1: Gerekli inceleme yapılıp cevap verilecek. Kural hatası var mı yok mu, tekrarına gerek var mı yok mu? Ya da tekrar söyleyeyim, Toroslar 1925'in içi rahat olsun. Hakemlik bir şey varsa, tekrar izleyeceğiz çünkü maçı hep beraber. Hakemlik bir şey varsa, sizi rencide edici bir şey varsa, bariz bir şey varsa... Değerlendirme zaten yapılacak hakemle ilgili. İçiniz rahat olsun bu konuda da.
0: Ya bizi tamamen böyle şeyler evet. Geliyor hocam. İnanılmaz canım sıkılıyor ya. Tüm moralim, motivasyonum düşüyor gerçekten. Canınız sağ olsun.
1: Evet.
0: Erdoğan Dere selamlar iletelim Hayriye.
1: Yayının başında zümreye vermiştik.
0: Evet. Erdoğan abimiz de inanılmaz.
1: Erdoğan özelden de mesajlar da geliyor bu arada.
0: Emek veriyor turnuvamız için. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ali Akyol yazmış. Adonis kaptanı. İyi yayınlar dilemiş.
1: Evet, bana da yazanlar var. Teşekkür ediyorum Özel. Boş geçmeyelim sezon finali. Ezel Bey'i de yorduk. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna evet. Da gelelim. Erdem'le ekibi de burada.
0: Yayın oldu.
1: Erdem'le ekibi de burada bu arada. Evet, burada. Evet, teşekkür ederim o zaman. Hocam.
0: Evet.
1: Var mı başka?
0: Yine de teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Birbirimizi tanıdıkça ne olduğunuzu hepimiz göreceğiz zaten. Programın sonuna da geldik. Bayağı uzun bir yayın oldu. Güzel bir kura çekimi oldu. İzmir'e gittik, Tarsus'a gittik, Erdem'le gittik. Biz yine güzellikleri konuşmaya devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyoruz.
0: Son olarak Ahmet Yörük yine cevap vermiş. Sizlere güveniyoruz hocam. İkiniz ayrısınız. Zaten ikimiz varız.
1: Yani başkasına?
0: İkimiz varız. O yüzden bizim dışımızda.
1: Bu ne havale, anlamadım. Neyse hocam, dikkate almayalım. Aynen böyle daha iyi. Gerekli şeyleri sonra konuşuruz.
0: Evet.
1: Aynen. Evet, teşekkür ediyoruz. Barcelona SK güme gittik dedi ama gitmediniz yeni sezonda. Sezon finali bugün. Yeni sezonda sizleri de inşallah burada tekrar ağırlayacağız. Her hafta Tarsus'taki takımlarımızın kaptanları burada olacak. Erdemli kaptanları burada olacak. Mersin kaptanları burada olacak. Daha farklı bir boyuta geçeceğiz. Var mı hocam eklemek istediğim bir şey?
0: Yok hocam. Herkese özellikle İzmir'e selamlar.
1: Evet. Anladım.
0: Saygılar sunuyorum herkese.
1: Saygılar sunuyoruz yine. Saygıları eksik etmeyelim. Bak saygıyla ilgili de demişken programı şöyle kapatayım. İki tane söz vardı hocam. Başkalarına saygı duymak insan olmanın ilk şartıdır demiş aslında Aristoteles. Bu saygıyı hiç kaybetmeyelim. Kim olursak olalım. Birbirimize kaybetmeyelim. Bir de bir düzen kurmak istiyorsak bu işte hep düzen işi hocam.
0: Evet.
1: Düzeni kurmazsan bozulur. Saygı da düzenin anahtarıdır demiş. Saygı da düzenin anahtarıdır demiş.
0: Çok güzel.
1: Mustafa Kemal Atatürk diyerek sezon finalini yapalım.
0: Evet.
1: Yine sporla kalın, sevgiyle kalın diyelim.
0: Bir ay sonra.
1: Feyyaz Hocam bir ay sonra yaklaşık playofflar dönemi.

Yeniden beraber olacağız. Uzun bir yayın oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine İçer TV Sahne TV ekranlarında uzun bir yayın yaptık. Ezel Bey'e, tüm kanal ekibine teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sporla kalın, sevgiyle kalın.

Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Tepe Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde. Hemen Google Play ve App Store'dan indir.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildo

0: Ot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: 0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ömür koştum insanlara. Geri dönen olmadı. Defterim açık, hesabım temiz. Alacaklıyım bu hayattan ama davacı değilim. Sadece

ama şunu bil, çoğu insan suyu bitince çeşmeyi unutur. Sen yine de iyi kal, onlar için değil, kendin için. Benim tek sorum şuydu, soruyorum dünyaya. Lazımken candım, işiniz bitti, kimdim? Tükendim ama eğilmedim, yara bende. Baş yukarı!

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542

0: 144 4602. Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Merkezinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa

0: Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Hüseyinoğlu, Volkan'ım. Bir yanım hala Cerrahpaşa, bir yanım Karadeniz'e yaslı. Efurim diye seslensem rüzgara, dağlar cevap verir mi? Saçlarıma düşer mi yine bir mimoza çiçeği? İçimde yarım kalan bir türkü var. Adı hep yarim yarim. Yaz beni yarim, çiz beni yarim, çöz beni yarim. Ne zaman Karadeniz kabarsa sesin düşer aklımıza. Ve biz yine sana yarız usulca. Ah, sen şimdi yeşil maçkanın koynunda yatıyorsun ana baba ocağında. Hala göklerde kartalsın ama gökler seni saklıyor. Denize bıraktığım bütün notalar dalga dalga kalbimize çarpıyor.

yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım,

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde

Tüm kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

0: kids.
1: Sen de.
2: Böylece durup dururken